0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Haftanın ikinci günü bugün. 22 Eylül 2026 günlerden salı. Salı gününde en sevdiğiniz şarkılar yine festivalde kulaklarınıza ulaşacak. Yerlerinizi almaya devam edin. Hemen bir müzik arasıyla devam ediyoruz.

22 Eylül 2026 Salı gününde sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için keyifli bir gün dileyelim bir kez daha değerli dinleyenler. Haftanın ikinci günündeyiz. Tam böyle havalar serinleyecek diyoruz. Yine bazen böyle ara ara o sıcaklar bastırıyor ya. Tam hazırlıksız yakalandığımız dönemler ve özellikle grip salgınının çok yoğun geçtiği bir dönemi de ardımızda bırakıyoruz. Hatırlatalım, üzerine konuşacağız, ayrılmayın.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam edenlere selamlar. Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip aşısı için araştırmalar da hız kazandı. 2006-2007 sezonunda aşının ne zaman yaptırılması gerektiği, eczanelere gelip gelmediğini merak edenler de var efendim. Baktığımızda eczanelerdeki stok durumu bölgeye ve eczaneye göre değişeceği için gitmeden önce telefonla aramak faydalı olabilirmiş. Aşı fiyatları da ortalama 764 liradan başlıyor ama SGK kapsamında bulunan kişiler için 451 liralık bir ödeme çıkıyormuş. Kimler grip aşısı yaptırmalı? Peki özellikle grip nedeniyle komplikasyon gelişme riski daha yüksek olan kişiler açısından önem taşıdığını belirtelim. 65 yaş ve üzerindekilerle belirli kronik hastalıkları bulunan kişiler SGK'nın geri ödeme koşulları kapsamında değerlendiriliyor ve aşının kişiye uygun olup olmadığı konusunda da hekim görüşünün alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.

0: Eyvallah.
1: Güne dair en sevilen şarkılarla yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Grip aşısından bahsettik az önce. Grip salgını epey bir yaygınlaştı çünkü. Böyle kafamızı nereye çevirsek çok yoğun hastalıkla mücadele edenleri sık sık görüyoruz ve hastalığın da biraz yoğun geçtiği belirtiliyor efendim. Birkaç haftadır hastalığı hala sürdürenler, hatta gün geçtikçe şiddetini de artıranlar olduğu da söyleniliyor. O yüzden gribal enfeksiyon riskine karşı aman çok dikkat edelim. Bu aralar bol su tüketelim, C vitamini tüketmeye dikkat edelim. Kapalı ortamlarda fazla zaman geçirmeyelim ve hasta olabilecek kişiler lütfen bu dönemlerde iş yeri sahipleri, işte iş yeri yöneticileri, aslında buradan size de bir bu çağrıda bulunmuş olalım. Bir hasta kişi işe gelecek diye onlarca kişi hastalanıyor. Onlara biraz daha feragat edebilirsiniz bu tarz dönemlerde. Çünkü salgın gerçekten ciddi bir risk taşıyor. Birkaç hafta yatması yerine bir çalışanın birkaç gün yatarak ya da tek bir çalışanın birkaç hafta dinlenerek işe gelmemesi daha sağlıklı olabilir sizler için de.

Avustralya'da tarihi bir demografik kırılma yaşandı efendim. Avustralya'da düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfus ülkenin demografik yapısında tarihi bir değişime hazırlanmasına neden oluyormuş. Hazine Bakanlığı'nın projeksiyonuna göre 2060'lı yıllarda ilk kez ölümlerin sayısı doğumları aşacakmış. 85 yaş üzerindeki nüfussa 2060'a kadar 3 katına çıkacak gibi duruyor yapılan araştırmalar sonucunda. Aslında bu sadece Avustralya için değil, gelecek 100 yılda tüm dünya için ciddi bir risk oluşturduğunu, bu nüfus değişiminin bir kez daha biz de altını çizmiş olalım.

Günün en keyifli şarkılarıyla keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşırken unutulmaz anları sizlerle birlikte geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 22 Eylül dedik bugün, günün keyifli şarkılarıyla güzel anları geride bırakıyoruz. Sizlerle birlikte evlerinde, işyerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de güzel bir gün dileyelim bir kez daha. Keyifli anlarla sizlerle buluşmaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden birisiydi. Yeraltı dizisi duymuşsunuzdur efendim. Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uras Kaygılaroğlu'larının başrollerini paylaştı. Yeraltı dizisinin yeni fragmanı gelmiş ve konuşuluyor bu fragman. Konuşulmasının sebebi de yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ama aynı zamanda kadroya katılan İsmail Hacıoğlu da sosyal medyada epey konuşulan isimlerin başında geliyor.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Günün en güzel şarkılarıyla festivaldeki yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. ABD'nin Alaska eyaletinde yer alan ve yaklaşık 300 kişilik nüfusa sahip Whiter kasabasında halkın neredeyse tamamı günlük hayatını tek bir devasa yapıda geçiriyormuş efendim. Soğuk Savaş döneminde askeri kışla olarak inşa edilen 14 katlı bir binadan bahsediyoruz. Kasabanın yerleşim alanı konumunda buluşuyor ve kente de yaklaşık büyük kente yani 100 kilometre mesafedeki yerleşimde bölge sakini ailelerinin yanı sıra belediye başkanı ve eşi de bu binadaki konutlarda ikamet ediyormuş. Çok ilginç değil mi? Bir kent düşünün ve tek bir binada yaşıyor herkes. 14 katlı bir bina. Sadece orada yaşıyorlar. E tabii ki o bölgelerdeki yaşam nüfusun az olması, yaşama elverişli arazilerin de çok az olması ve araziler uygun olsa bile işte elektrik, su, altyapı gibi çalışmaların hazırlanıp işte oralarda konaklama imkanının sunulması zor olduğundan böyle bir ilginç durumla karşılaşılmış bu bölgede.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

Hanımlar beyler, artık her şeyi ölçüyoruz dedik. Anti optimizasyondan bahsediyorduk sizlere. Her şeyi ölçer hale geldik gerçekten baktığımızda. Nedir bu sağlıklı yaşam uğruna? İşte kalp atışımız, içtiğimiz sular, yüzükler, saatler bunları ölçüyor. Aslında tam bu noktada da wellness dünyasında başka bir fikir yükseliyormuş. Anti optimizasyon, yani hayatın her alanını daha verimli, daha sağlıklı, daha kusursuz hale getirmeye çalışmaktan biraz vazgeçmek. Bence de vazgeçsek yeridir çünkü çok yorucu. Wellness kültürünün son yıllardaki en belirgin özelliklerinden biri de sağlığı ölçülebilir hale getirmesi oldu. Bunun elbette faydaları var. Hani faydalı tarafları çok ama düzenli hareket etmek, uyku düzenini fark etmek veya beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek için veriler işe yarayabiliyor. Fakat bir noktadan sonra sağlıklı yaşamak, sağlıklı hissetmekten çok iyi skor almakla ilişkilendirilmeye başlandı. Çünkü 8 saat uyudunuz ama uygulama uykunuzun verimsiz olduğunu söylüyor. Spor yaptınız ama günlük hareket hedefiniz tamamlanamadı. Sağlıklı bir yemek yediniz ama protein hedefinizin altında kaldınız derken oldukça sıradan bir salı günü bile performans değerlendirmesine düşebiliyor. İşte en başından beri, az önceden beri bahsettiğimiz anti optimizasyon tam olarak bu noktaya itiraz ediyormuş. Ne diyor anti optimizasyon? Geleceğiz, ayrılmayın.

Günün keyifli şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Antioptimizasyondan bahsediyorduk. Neydi bu? Sağlıklı yaşamın bütün kurallarını çöpe atmak ya da hiçbir şeyi önemsememek anlamına gelmiyor. Daha çok her şeyi sürekli iyileştirmeye çalışma fikrine mesafeli durmak demekmiş. Bu yaklaşım vücudun her gün aynı performansı göstermesinin mümkün olmadığını kabul ediyor. Bazen 8 saat uyuyup yine de yorgun uyanabilirsiniz. Bazen spor yapmak yerine koltuğa uzanmak isteyebilirsiniz değil mi? Bazen de beslenme uygulamasına hiçbir şey girmek istemeden akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ya da o gün sağlıklı beslenmeyebilirsiniz. Her gün sağlıklı besleneceksiniz diye de bir şey yok. Baklava evet sağlıksız ama bizim kanlarımızda, genlerimizde var yani. Onu da tüketmeliyiz değil mi? Efendim işte antioptimizasyon da tam burada devreye giriyormuş. Yani bu kadar da iyileştirmeye çalışmayalım. Bu kadar da böyle ucu ucuna hiçbirimiz şampiyonaya hazırlanmıyoruz. Protein hesapları yapmayalım. Ya da ne bileyim illa 10 kilometre tek nefeste şu tempoda koşacaksın diye bir şey yok. Ya da koştun yarın bunu işte 2 gün sonra 2'ye katlayacaksın diye de bir şey yok. Yapabildiğinin en iyisini yap ve mutlu olduğun şekilde yap. Bak unutma. Beden sağlığı tabii ki çok önemli. İyi uyku, su tüketme, işte sağlıklı beslenme vesaire. Spor yapma, hareket etme. Ama daha önemlisi de var ki beden sağlığından ziyade ruh sağlığı. Tabii ki bunları yaptığında ruh sağlığını olumlu etkiliyor ama kendini bunları yapmaya adapte edip işte bir dilim şekerli bir şey tükettin diye psikolojini de bozuyorsan bedenin ne kadar sağlıklı olursa olsun ruh sağlığına iyi gelmeyen şeyler yapmış oluyorsundur değil mi?

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μετ.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

harikasınız. Ay, çok teşekkür ediyorum. Güzel alkışlarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. At kadehi elinden dedik. Şimdi de sen kimseyi sevemezsin diyeceğiz. Sevmeyeceksin ona göre.

0: bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gülfen Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
7: Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden. Ömrümüz boyunca sevgili dostlarım, hoş geldiniz Radyo Terapi'ye. Hoş geldiniz Radyo City'ye, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İlk defa bu sabah ben daha geçen seneden kıştan ısı pompasının ayarını 22 derecede bırakmışım. Bu gece uyurken fıyık fıyık fıyık diye pompanın sesini duyuyorum hafiften. Dedim ne oluyor acaba? Baktım ısı pompası çalışmış. Sıcaklık 10 derecelere kadar düştü bu gece. Ve ilk defa bugün ayın kaçı? Bugün ayın 24'ü, 24 Eylül'de ısı pompasını çalıştırmış oldum. Şu anda çalışıyor. Dışarısı 11 derece sevgili dostlar. Soğuk. Vallahi yaladı geçti. Haremlere çıktım sabah sabah, köpeklerim öpekleri seveyim dedim. En sevdiğim yaladı geçti soğuk. Yaladı geçti. 10 derece. Rayram, rayram, rayram, rayram, rayram, rayram.

Kartasal'da yayın yok diyor. Hasan. Hasan, öteki radyoda bak bakalım. Onlarda da mı yok? Yoksa sadece problem bizde mi? Ona göre Mehmet'e yazacağım. Evet. Haydi bakalım gelsin günaydın mesajları. Her zaman dediğimiz gibi havalar nasıl olursa olsun yeter ki bizim havamız iyi olsun, güzel olsun sevgili dostlarım. Günaydın abi, sevgilin oldu mu hiç merak ettik demiş. Saat 12.25'te Kaşif Şirin. Dün demiş bunu. Hasan Kaşıkçı, günaydın iyi yayınlar. Yok ben aseksüelim, yok olmadı sevgilim mevgilim ben. Günaydın iyi yayınlar kardeşim demiş Hasan Kaşıkçı abim. Adem Ömer, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın Adem abi, günaydın Adem abi, günaydın abi. Bırakın molla. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Mehmet Hüseyin Agam'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Zülfiye Yılmaz Belçika'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Adem Akraba abiye de vay kadana preş kada baş kada. Amin demiş Aynur ablam, amin inşallah. Hep beraber olalım, hep birlikte olalım. Hep böyle neşe içerisinde, neşe içerisinde, güzellikler içerisinde olalım. Aynur ablacığım, Necdet abicime de günaydınlar. Günaydın be kara gözlüm, nasılsın demiş Gökhan Kara.

yayınlar. Yılmaz Kasım abi. Günaydın Gürkan demiş. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Günaydın Çağla vardı ya demiş Mehmet Nazmi abim. Güzel bir perşembe günü dileğimle günaydınlar kızlarım demiş. Efendim Hatice ablam günaydın. Günaydın Gürkan abi demiş Emre Semerci. İlk defa uzun süreden beri adam gibi mesaj yazmış. Maytap geçmeyerek ciddi bir günaydın demiş. Hasan teker teker Metoçin gelim alacağım lafları ağzından Joy'dan yok diyor. Çınar'a da baksana. Çınar Efendi var mı yayın? Ama gene sabah sabah. Hasan diyordur kabart beni de bunu sabah sabah. Yayın yok dedi. Nida ne yapıyorsun? Üşümeyesin. İnciller olana kadar kalsaydın Nida. İnciller ağzına açmış kank diye. Nida arka tarafta Nida. Kışlık kasketimi taktım bu sabah. Acayip soğuk. Hadi günaydın demiş. Vallahi billahi. Enselerim yaladı geçti. Yaladı geçti soğuk. Yaladı geçti. Böyle yaladı geçti. Enselerim o derece. Faruk. Sana dün telefon ettim. Niye açmadın telefonu be? He? Faruk. Ali Benginesin günaydın demiş. Mehmet Hüseyin Agam günaydınlar demiş. Mehmet Şerif. Günaydın İlhan Musa Münih Ben ve Fabrikası. Hüseyin Dürcan. Sezgin Kocamemin. Rukiye Kavak. Sevcan Güven Hanım ablam. Leblebici Hüseyin Agam'a. İrfan İbrahimoğlu abime. Rıdvan Feyiz günaydın. Şekerim demiş günaydın. Trakya Yufka'ya şeker gibi Yufka'ya günaydınlar. Tayfun Gülcan günaydın. Ergün Seyha Mün günaydınlar. Halil Nilüfer Hacı Hüseyin Kalimero. Kalimero. Mangamu Esi, Mangamu Yüksel Mümün günaydın. Serdar Mehmet günaydın. Ayşe Ali Babaoğlu günaydınlar. Taner Hasan günaydın. Bülent Yusuf günaydınlar. Ali İhsan Tanyolu, Salih Mustafa. Geride kaldı artık o yaz günleri Salih Mustafa. Üşüyoruz artık Taner Ülke günaydın. Gürkan abi yayınlar kolay gelsin demiş. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

Onlarla iyi geçin. Onlar makaklar tarikatı. Benden sana söylemesi asan. Ne ne ne ne ne ne ne ne Bir de Halil'le iyi geçin. İkimizi kafa kafaya vuracağımış. Halil. Ne oldu? Radyoda program yok. Hayırdır diyor Hüseyin Agam. Bilmeyeyim. Elektrik yok herhalde. Vericide yazdım. Alıcı, verici, alıcı.

yağıyla, tazecik sebze ve meyve reyonuyla, çıtır çıtır kütür kütür kuru yemişleriyle Rıfat Marketler. Rıfat Marketlere günaydınlar. Günaydın olsun. İyi tarafta dinleyelim. Gürkan Bey demiş. Leyla Aynur. Günaydın Leyla. Gidin açın ceyranları, radyo tutmayın demiş Ali Molla. Şeyiniz kaşınıyor sabah sabah Hasan'dan ikinizin demiş Halil. Yaşa Halil'im, seviyorum seni, yaşa. Yaşa. Hüseyin Aga'nın kulakları duymuyor. Balkan ekibi de yayın var. Biz de dinleyince baksana Hüseyin Aga demiş. Hasan.

Hani seviyorum seni. Hiçbir şey sevmediğim kadar bu dünyada. Seviyorum seni. Cümleyle alem duysun Halil. Halil'i hoş tutalım da geri dövmesin bize. Çok fena dövermiş. Çok fena vurarmış. Şifaya vurmuş. Daha kendine gelemiyor.

Halil, bugün İskeçe'de olacağım. İstersen başka korkaklar gibi kahve ısmarlayayım Platya'da. Başka korkaklar gibi dilim ben demiş Hasan Şerif Ali. Saat 2.30'da Platya'da ol. İşten çıkacak 2.30'da Platya'da ol Hasan. Kaskını da tak. Kafasına vurarmış insanın bu Halil. Kaskını da tak.

Gökmen ayın 28'inde açılıyor. Az kaldı. 4 gün kaldı. 4 gün sonra Gökmen açılacak sevgili dostlarım. Yine o güzel balıkları, yine o güzel karidesleri, yine o güzel harika lezzetleri, deniz ürünlerini Gökmen'de yiyeceğiz. Gökmen'de deneyeceğiz. Yassıkköy'de. Gitmeyen mutlaka gitsin. 28'den itibaren açılıyor sevgili dostlar. Ve Sinop Semerci İnşaat Gömücüne'de betonarme binalar yapıyor. Temel kazım işinden tutun da son kirebidine, son tuğlasına kadar, turtanın üzerindeki kirazına kadar hepsini koyuyor. Hazır binalar teslim ediyor sizlere. Bu işin profesyonelleri, bu işin uzmanı onlar. Emre Semerci'nin inşaat şirketi bu. Semerci, Sinop Semerci İnşaat. Instagram'da Sinop Semerci olarak bulun, takip edin telefon numaralarını.

Günaydın be. Hasan Ödülsün hak ediyor demiş Yasin. Günaydın be. Günaydın. Kaldınız öksüz. Hepiniz bana kaldınız. Yasin. Günaydın Gürkan abi. Biz grup olarak artık sana döndük. Bizim grup Yasin Özkan Playboy ve hayırlı olsun demiş Şaban. Bana döndünüz ama ben size dönmeyeceğim. Ya. Tabii ki bana döneceğiniz çünkü öteki koltuğunuz yok. Öyle yok öyle ya ama yok öyle ya ama Şaban. Ya yok öyle. Kahve ısmarlarsa işler değişir Hasan. Hasan hadi kahve ısmarlarsa işler değişir demiş Halil. Aman bir kahvede ne olacak bayağı. Oho. Ya Şaban. Günaydın. Hayırlı bir gün olsun demiş Ayşe ablam, Nurten ablam, abim. Günaydınlar. Günaydınlar, hoş geldiniz.

Pazartesi götürün beni Gökmen'e. Affedeyim seni de Hasan'a da demiş Halil. Bir şartla. Faiz de alırsan o zaman götürür seni Gökmen'e. Haklısın demiş ya ben. Haklıyım ya. Biz grup kabul etmeyiz dayı. Tek tek gelsinler demiş Hasan. Grup olarak gelmeyin. Tek tek gelin. Tek tek gelin.

Abba sen kimsin? Allah mı peygamber mi? Affedeceğim bizi Halil diyor Hasan. Faiz alırım demiş Halil. Arda kovala, aldı kovalayayım onu. Arda onu kovalayayım Kızılcık sopasından. Günaydın, bu sabah yeni misafirler geldi bana. Çok şirinler. 5 tane yavru demiş Peri Köse. Amanın gene. Vay vay vay vay vay vay. Vay gene vay gene. Sen de benim gibi hayvanları seviyorsun Perihan. Bizde de anacım anacım akşam oldum bir sürü kedi geliyor. Onları doyurayım diye. Vallahi billahi. Kediler, o köpekler, hayvanat bahçesi, Ali Baba'nın çiftliği gibi, o kazlar, o tavuklar, bu mavuklar, oh oh oh, o solucanlar. Günaydın, günaydın Gürkan demiş, Erdal bayram, günaydın Erdal, günaydın Erdal, günaydın, seni o adam öpsün, hani dün bana yolladın demiş Yasin. Ben bir söyledim, iki dakika sonra unutuyorum, dün sana ne yolladığımı nereden hatırlayayım ben? Zaman akıp gelip geçer. Just Green temizlik ürünleri, Just Green doğal ürünler, pişik yapmayan, cildinize zarar vermeyen yumuşatıcılar ve çamaşır deterjanları. Bebeklerin biberonlarını temizlemek için ve bebeklerin eşyalarını yıkamak için özel deterjanlar, özel bulaşık deterjanları. Just Green, Just Green sevgili dostlarım. Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde çok seviyorum kedileri demiş Perihan. Kedileri ben sevmezdim. Bize Naciye gelince, kedim olunca sevmeye başladım ama köpekleri çok seviyorum. Köpekler favorim. Köpek. Uş köpek. Homburg'dan günaydınlar, iyi yayınlar dilerim Gürkan kardeş demiş. Nermin ablam hoş geldin. Hoş geldin. Ha bu mu Yasin? Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Hasan git bir deli ilaçla. Yürü Allah'ın yoluna dingil demiş Halil. Ama çok güzel söylemiş. Sen kimsin de affedeceksin demiş. Ne yaptık ki biz sana? Biz sana ne yaptık? Biz sana ne yaptık? Sen peygamber misin? Padişah mısın? Tövbe haşa. Allah mısın? Nasıl yani? Şey, şah mısın, padişah mısın? Günaydın dostum, internet üzerinden her iki radyoda çalışıyor, yayın var demiş Hasan. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Enis Halil mi dövmüş ondan bir... Enis Halil mi dövmüş ondan bir haftadan beri yok Enis abi demiş Emre. Karasal yayın yok, karasal yayın yok Hasan. Çanakkale. Karasal yayın yok. Biliyor musun ne demek karasal yayın? He. Millet akılsız, deli mi bir dinleyiciye muhtaç? Biz akıllıya muhtacız be. Ya bir tane akıllı yok be.

Hayırdır, bu Enis'le dostluk ne be Halil? Enis yapıştırdı galiba sana yüzünü. Ahmet kardeşim, Junior asistanım, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın abim.

Tövbe yarabbim ya Resulallah. Siz kapanmayı herhalde bir moda stili zannediyorsunuz. Kapalı başınızı kapamayı. Başınızı kapayıp pıttınızı açmak terbiyesizliğin önde geleni. Şimdi Facebook'ta birisi bir giyim mağazası tanıtıyor. Başı kapalı. Efendim böyle bir şal gibi bir şey, bir entari giymiş üstüne. Memeleri füze gibi kalkmış. Pantolon daracık, pıttığı görünüyor. Tesettürlü bu. Bu kapalı. Pıttığı karşıdan görüyor. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Allah'ım güler misin, ağlar mısın? Hiçbir radyoda cerrah yok, haberin vardır herhalde diyor Ahmet'im. Var Ahmet'im, var. Cerrahlar kesik. Başımıza taş yağacak. Bu pıttıklarını açığa çıkarıp başını kapayanlar yüzünde. Şaban bir sponsorluk verdi. Bizi affetsin demiş Yasin. Duydun mu Şaban? Camcı Şaban.

Allah cahillikten korusun herkesi. Allah herkese akıl fikir versin inşallah. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Parakmi. Parakmi kseretet simeriz tenlika. Parakmi. Deliyoruz parakmi. Deliyoruz olmuş.

akşamı, yarın akşam Lefke Nihta. Lefke Nihta'da Toyota Ioannidis. Sevgili dostlar, Toyota farkını sizler de yaşayın. Lefke Nihta'ya özel fiyatlar, özel taksitler. Toyota Ioannidis saat 11.30'a kadar açık. Gelin ziyaret edin. Yarın akşam Lefke Nihta sti komotini. I love komotini. I love Lefke Nihta. I love... Ve sevgili dostlar, devam edelim. Stukozma'ya gidin, Stukozma'da balık yiyin, Stukozma'da harika zaman geçirin. Hastan, ne zaman bitiyor Stukozma? Stukozma, Fener'de, Stukozma, Gümüşhane'de, Plakya'da, tam merkezde, Şadırvan'ın karşısında Stukozma. Füsun Hanım günaydınlar. Ayar günaydın, Cemal günaydın, Cemal de ayarda çıtır çıtır çıtır çıtır çıtır çıtır odunlar var, odunlar çıtır çıtır ayarda sevgili.

Ahmet Reşit yayın yok demiş, farkındayız. Aga Nuri bile radyoya niye çıkmışsın demiş Mustafa Zengin Fırnoz. Günaydın Gandalf demiş Cuhu. Cüneyt Hasan günaydın abi demiş. Erdem Kamber günaydınlar. Günaydınlar. Günaydınlar, hoş geldiniz.

0: yanımda azlar. O da selam söylüyor sana demiş Tarkan. Çok önceden kırıldı kalbim. Peder günaydın. Peder bebeğim günaydın. Günaydın. Dostum günaydın. Peder.
1: Günaydın.
0: Canlı yayındayız. Radyo City'deyiz. Frekans bu sabah cillop gibi değil. Karasal yayın yok. Karasal yayında elektrikler kesilmiş. Peder.
1: Vay be, tam zamanlaması cuko sormuş. Karasal yok ama internetten
0: bir bakabilir misin? İnternette bir şey bulabilecek misin? Gümücüne Komotini bölgesinde elektrik kesintisi nerelerde, planlı elektrik kesintisi var mı? Bir araştır bakalım.
1: Tamam, bir bakıyorum.
0: Radyo vericilerinin olduğu yerde anten parkında. Ülara.
1: Günaydın abisi, baktım 24 Eylül sabahı için dediğinin planlı kesinti listesine baktım. Şu anda gümrücini için bir kayıtlı planlı çalışma görünmüyor. Yani büyük ihtimalle arıza kaynaklı.
0: Ha, asfalyalar atmıştır herhalde. Dediğinin asfalyaları hep atıyor zaten, benim asfalyalar gibi.
1: Evet aynen, yani bu durumda yayında şu an karasal vericide beklenmedik bir kesinti var demen en doğrusu olur.
0: Evet, beklenmedik bir kesinti var, sadece bizde değil tüm radyolarda, yani anten parkında elektrik yok şu anda.
1: Aynen öyle. Vallahi tam radyo klasiği. Tam canlı yayına girersin, fiş çekilir. Ama internetten devam.
0: İnternetten devam. Yayındayız. Benim. Dünya kadar dinleyicimiz var. Benim. Azeri dostumuz Azat. Ona Azerice bir şeyler söyleyelim mi? Azerice. Tabii. Azerice'si. Hadi.
1: Azat kardeşim, sana Batı Trakya'dan kucak dolusu salamlar, selamlar. Sesimiz sana ulaşıyorsa ne mutlu bize.
0: Sabahın hayra kala Azat.
1: Aynen, sabahın hayra kala Azat kardeşim.
0: Azat kardeş. Canım, sen sözce Azeriş sesinde konuşacaksın. Ben daha iyi konuşuyorum senden. Azat kardeşim mi dedin? Azat kardeş. Kardeşim. Sana selam getirmişek. Gönderiyek. Batı Trakya'dan.
1: Azat kardeş. Sana selamlarımızı göndermişek ta buralardan. Sesimiz sana varsın. Sabahın hayra kala, gönlün şad ola.
0: Ne o gönlün şad ola be? Gönlün şad ola ne öyle? Ölmüşlerin arkasından ruhun şad olsun diyoruz ya. O Azeriler gönlün şad ola mı diyor?
1: Bir bakıyorum. Evet abi, gönlün şad olsun diyorlar. Bizdeki ruhu şad olsun da karıştırma. Azat kardeş, sabahın hayır. Gönlün şad olsun, günün uğurlu olsun.

Kim ne yaptın Karasal'a? Nette rekor kalalım diye. Belki de çok soğuk oldu. Ceylanlar dönmüştür yukarıdan, donmuştur yukarılarda diyor. Niye daha dur bakalım, daha ne soğuklar olacak. Oho, ne soğuklar olacak, daha ne soğuklar olacak. Benim gibi olmayacak. Benim gibi olmayacak.

Dükkan köşe Stefan Şef. 1984 yılından beri Silogi mağazası Ayşe ablaya çok teşekkür ediyoruz. Süsleme deyince, süslemeci deyince. Hüseyin abinin olduğu yerde Ayşe abla günaydınlar. Kuru kahveci Nihat, 48 yıllık tecrübe. Kuru kahvede bir gelenek sevgili dostlar. Kuru kahveci Nihat ve ekibi. Hakan'a günaydınlar. Tüm ekibe günaydınlar. Şapçıda Etiki Bankası'nın bitişinde kendi tahinlerini kendileri üretiyor. Kendileri yapıyor. Kuru yemişler, ikramlıklar. Kuru kahveci Nihat etiketiyle kuru kahveleri şeyde de bulabilirsiniz. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabilirsiniz. Günaydın Gürkan demiş Ceyhun Hacı. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Selamünaleyküm Gürkan abi. Seviliyorsun burada. Anahomali Şerife selam olsun. Araba sürerken yanımda korkmasın. Biri Oktay'a bugün hiç korkmasın. Yırtacaklar onu işte. Ha ha demiş Yaşar. Nasıl yırtacaklar işte be? Nereden yazıyorsunuz siz? Hangi işte yırtıyorlar sizi? Nasıl şeymiş oluyor be? Pıttık ne be? Günaydın bakan demiş. İlkan. Günaydın İlkan. Günaydın. O zaman git kaldır Asmalya'yı. Dingil açan biliyorsun Asmalya düşmüş. Bırak bırak programı sonra gel demiş Emre. Günaydın Gürkan demiş Seval Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın süperstar. Günaydın süper futbolcu. Günaydın Tanju Halil İbrahim. Günaydın. Günaydın sahanın her yerinde top koşturan büyük topçu. Aga sen bana kızdın mı da çıkmışsın radyoma, kıracağım radyoyu şimdi demiştim Mustafa Zengin Furnos. Öf ama öf. İnternetten yazıyorsun, bastın play'e durasın. Aaa.

0: Max Ayran, Max Yoğurt, Max Sanata Çeşitleri, Maksimum Kalite, Minimum Fiyat, Max, Max Hangisi, Max Hangisi, Max Hangisi, Max Hangisi, Max Hangisi. Dün fırında bir tavuk yaptım ama evdekiler bayıldılar. Sözde sarımsak sevmiyorlar. Kardeşim tavuk getirmiş. Onu dükkanda, kasap dükkanında baharatlamış. Sonra anneme demiş ki bunu demiş fırına at demiş. O işten gelince yeriz demiş. Tavuğu gördüm anne, bana dedim bu dedim. Bunu dedi kızanın pişireceğiz git fırına at dedi. Bir dakika dedim. Şimdi dedim bu tereyağı var mı dedim. Var, bizde tereyağı olmaması mümkün değil. Tereyağı çok tereyağı severiz. Tereyağı sürekli kullanırlar. Dedim ki anacığım dedim bunun üzerine dedim hiç acıma dedim tereyağı dedim tereyağı koy dedim. Annem böyle koydu bir sürü tereyağı tavuğun üstüne. Sonra ben aldım biraz karabiber. Annem yapma tavuğun tadını bozacaksın. Gürkan yapma yemeyecekler yapma dedim karışma dedim. Karışma anacığım dedim karışma ben ne yaptığımı biliyorum dedim. Efendim ondan sonra karabiber koydum sonra sarımsak annemden saklı sarımsak koydum. Bir sürü sarımsak tozu koydum. Ondan sonra biraz kırmızı biber, biraz rigani falan filan. Ilgana, rigani. Kekik koydum. Suyla karıştırdım, yaptım. Böyle tavuğun üzerine döktüm. Güvece koyduk, fırına verdik. Vay, vay, vay, vay. Bizim o sarımsak sevmeyen damat. Vay, bu nasıl tavuk da? Bu tavuklar çok lezzetliymiş de. Bunu hangi kimden almıştık da? İki şeyden alıyorlar. Ambasiyade'den bir de başka bir yerden alıyorlar tavuk. Her neyse, dedim tavukta değil mi aret dedim. Mare dedim Gürkan'da ya vallahi billahi nasıl yapmışım ama nasıl yapmışım bir görseniz bir görseniz dağılıyor böyle da lokum gibi mis gibi tavuk ya. On parmağın don marifet Hüseyin obaya çok selam Hüseyin. Bir daha öyle. Tamam aga zaten dinleyeyim ben seni. Radyoma niye çıkmıyorsun onu anlamadım demiş Mustafa. Allah'ım ya Rabbim Bismillahirrahmanirrahim. Hangi duayı okusam kul vallahu ehad Allahu samet lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Dur Arapça da söyleyelim de belki anlar Mustafa. Yayın yok nasıl çıkacağım radyona? İnternetten çıkayım ona dua etsen radyona nasıl çıkayım? Yayın yok radyoda yayın yok nasıl çıkayım radyoya? Bıra miyano kukuç bıra miyano kukuç. Aa sen. Mustafa Zengin Furnos diye bir dinleyicim var. Ona Arapça bir şeyler söyleyelim. Çünkü Türkçe anlamıyor. Arapça Mustafa'cığım günaydınlar. Nasılsın iyi misin? İnternetten zaten dinliyorsun. Karasal yayında radyoda yayın yok. Elektrikler kesik vericide o yüzden radyoya çıkmıyorum. Diyelim mi Arapça? Hadi.
1: Tabii şöyle diyebilirsin. Sabahın hayır Mustafa kardeşim. Fi inkitab kahraba. O yüzden karasal yayın yok. Ama internetten yayındayız.
0: Alo. Sabahın alo. Hıdır. Olsun. Hıdır. Arapça söyleyeceğiz bütün bunların hepsini. Bütün
1: tamam,
0: bunların
1: tamam.
0: Hepsini
1: Arapça söylüyorum.
0: Ama sen de.
1: Tamam. Sabahil hayır ya Mustafa. Fi inkitab kahraba. Ve bişan kida ma fi beth ala radyo. Bas ahna şagalin online. Sabahın hayırlı olsun.
0: Amin, amin, amin. Anlamıştır şimdi. Ama biz garanti olsun diye bir de Japonca söyleyelim bunu. Hadi aynısını Japonca söyleyelim.
1: Ohayou gozaimasu, Mustafa-san. Juden ga tomarimashita node radio de no hosou wa arimasen ga internetto de wa haishin chuu desu. Kyou mo yokatta. Yoi ichinichi wo, Mustafa-san na douzo yoroshiku onegai shimasu.
0: Mustafa. Bugün perşembe sana geleceğim. Parfüm var mı diyor Hasan. İstemiyorum parfüm. İstemiyorum. Gel makineni al. Eski makineyi getir. Biz de yapasam acın kadar da.

Selamünaleyküm kardeşim demiş. Senden kurbanlık parası isteyecek Nida. Kurbanlık parası isteyecek Afrika'dakilere. Ver iyi mi? Ver, sakın veresin. Yapıştır bir 500'lük. Yapıştır.

0: üstü kozma diyemezsen bitti mi diyeyim.
1: Ben temel
0: Muzaffer Nazım, günaydın. Radyoda yayın yok, evet yok.

Dedi kim be ya diyor Mustafa. Mustafa sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dedi değil dediye dediye kardeşim deyi elektrik idaresi elektrik. Günaydın iyi yayınlar abim demiş Tufan Batur. Günaydın Tufan. Benim Emre'cim nerede? Ha? Buyur Emre.

Max'ın özel katkılarıyla radyo terapi devam ediyor. Max. Max. Max yalım gitsin sevgili dostlarım. Ve ne diyelim? McKettering sabah saatlerinde, McKettering'de ne sabah saati? McKettering'de her zaman en güzel menüler, en güzel lezzetler, yemekler. Düğünlerinizde, etkinliklerinizde, mevlütlerinizde hep McKettering. Mustafa Ali Çavuş ve ekibi var sevgili dostlar. San Siro. San Siro. San Siro'ya çok teşekkür ederiz. San Siro fark yaratıyor. Rodopest gül suyu. Rodopest marka. Efendim kolonya. %80 alkollü muhteşem mis limon kokulu kolonya. Rodopest markıyla. San Siro'nun kendi markası. Deneyin. Süslemeciler de alsın. 5 litrelik ambalajlarda kolonyalar. Rodopest. Seçkin bakkallarda, marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında bulabiliyorsunuz. Rodopest marka. Ürünleri sevgili dostlarım.

Ha, deyi desene bacanım demiş Mustafa. Aynen. Bu Furnos'un biraz algıcıkları kapalı galiba, kalpten yaralıya benziyor demiş. Cookie. Cookie sen benim köpek misin? Ah, Cookie de okuma yazma öğrenmiş. Sabahleyin kalkıyorum, yatak odasındaki pancurun sesini tıkır tıkır tıkır duyarken de nerede olsa koşup geliyor Cookie. Allah bile koşuyor geliyor hemen kapıya. Hemen kapıya geliyor Cookie. Kalktım bu sabah. Annemin tarafına yemek yediğimiz yere gideyim dedim. Akşamki tavuktan biraz alayım da daha sonra karnım acıkınca tost yaparım dedim. Bir takıldılar peşime. Naciye kedi bir taraftan, Cookie bir taraftan, Oreo bir taraftan. Bıra. Gürkan, yedin beni Gürkan. Bu evi hayvanat bahçesine dönüştürdün. Gürkan diye hep bağırdım durdu dün adam. Hep bağırıyorlar bana. Allah'ım ya Rabbim, gelen bağırıyor, geçen bağırıyor bana. Bu ne be?

0: seviyorum.
1: Sen panjuru niye kapıyorsun ki? Nasılsa yalnız yatıyorsun demiş yani. Sen nereden biliyorsun benim yalnız yattığımı sen be? He? Oho, benim eve giren çıkan bellidir. Giren çıkan bellidir benim eve. Bir gecede 3 kişi, maksimum 5 kişi, en azından 3 kişi giriyor. Çıkıyor. Yufka deyince, yufkacı deyince, Rıdvan Feyiz, Trakya yufka, mis gibi yufka, harika yufka, böreklik yufka, Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde. 60 yaşında oldun gene azar yiyorsun evde. İlkokul kızanı gibisin demiş. Tanju. Sana anam bağırmıyor mu? Sen de 40 yaşına merdiven dayadın. He?

0: Az otur içemiyorum. Beni göremiyorlar ki, evde sabah çıkıyorum akşam uyumaya gideyim. Allah'tan başka türlü ben de çok sopalı kız hanım, göremiyorlar demiş Tanju. Ben geçen gün bizimkilere şey dedim. Ben dedim şimdi kiralık evler çok ucuz oluyor Kefalı'nda da, sakin dostlar. Buradan dedim aylık 350 euroya ev buldum, hem de deniz görüyor. Vallahi bilinen şeyde tam da merkezde Kefalonya'da, Argostoli'de dedim gideceğim dedim. Senin dediler Argostoli'ne Kefalonya'da mı Kefalonya'da çıkacağız dediler. Niye be dedim, niye öyle yapıyorsunuz? Bu kedileri, bu köpekleri, bu kuşları, bu kazları, mazları kim bakacak be dediler. Bela ettin başımıza bizim. Ne işin var senin dediler oralarda dedim. Ne fark eder? Ben yayını her yerden yapıyorum. Ne fark eder? Seni dedi, otur yerine dedi. Anamla babam bir vardılar bana. Allah'ım ya, ne yapayım dedim. Seviyorum dedim oraları, seviyorum dedim. Allah'ım ya. Bir akşam ben de katılacağım Faik'le demiş Halil. Sesten bakalım Faik'e ben. Sesten bakalım Altan Habereci'ye. He? Pa. Megal Lumbina yaptı. Megal Lumbina. Kseris ismen Lumbina. Buna kseris. Dur ben hatıra sorayım. Yunanca bilmediğimiz bir kelime var. Sen bize ne demek olduğunu söyleyebilir misin?
1: Tabii söylerim. Hangi kelime yazabilir misin?
0: Ben sana yazamam, söylerim. Ben sana şimdi söylüyorum, tamam mı? Cümle içinde kuruyorum. İse Megali Lumbina.
1: Tamam, bir bakıyorum. He, ben anlamam için cümlenin tamamını bir duyayım. Nasıl söylediğini anlat, ben sesinden çözmeye çalışıyorum. Tamam mı?
0: Esi ise Megali Lumbina.
1: Tamam, bir saniye. Heh, şimdi kulağıma daha net geldi. Esi ise Megali Lumbina diyorsun.
0: Evet.
1: Megali Yunanca'da büyük demek ama Lumbina standart Yunanca'da bildiğin bir kelime değil. Argo yöresel bir şey olabilir veya başka bir kelimenin bozulmuş telaffuzu olabilir.
0: O zaman Kumbina
1: bir
0: diyelim. Esi ise Megali Kumbina.
1: Bir saniye, ona da bakıyorum. Tamam, şimdi oldu. Esi ise Megali Kumbina diyersen sen tam bir düzenbazsın ya da sen büyük bir üçkağıtçısın gibi bir anlam çıkıyor.
0: Bravo. Aga radyoda neden yayın yok? Tırırıyor demiş Mehmet Hacı. Aman cevap veremeyeceğim herkese ama. Benim parmaklarım çok yoruldu burada size cevap verirken. Sanki siz bana yazmıyor. Hay. WhatsApp bir dakika sonra yenilenecek. Şimdi yenile.

Ay bu hamam işini nasıl abarttın Nurgül, nasıl abarttın? Tam 4 saat boyunca sadece biz bize kese, köpük, masaj, maske, meyve, kahve ikramı, darbuka eşliğinde bol kahkaha, bol eğlence. Fotoğraf video çekimi olmayacak. Bu güzel gün tamamen bizim grubumuza özel demiş. Fotoğraf video çekmeyeceksem hamamda niye gidecek karılar hamama? Ha? Erkekler erkek tarafına, karılar karı tarafına gidecek. Fotoğraf video çekmek yasak. Ben öyle hamamcıyı. Nasıl işmiş bu be? Gitmesin kimse gitmesin. Fotoğraf video çekmek yokmuş. Ama insanlar paylaşım yapmaya gidiyor, story atmaya gidiyor orayı hamama. Ne işim var hamamda benim, fotoğraf video çekmeyeceksem internette neden yayın var abi demiş Emre. Hav. Günaydın demiş Hafizane. O düşmanların gözü kör olsun. Bugün nazara geldim. Bugün nazara geldim Cüneyt. Gökhan. Aradım dinlemiyorum onu dedi. Spor programı dinliyorum dedi Halil. Sen yesin o benim. Günaydın. Bilmiş yeri Bugat Satriyan'da Filiziz. Bugat Satriyan'da Filiziz'e günaydınlar. İnternete mi geçtiniz? Yaşayın. Sabah saatlerinde muhteşem börekler. Dahteri. Bugat Satriyan'da Filiziz. Sevgili dostlarım. Olsa da isek peynirli. Kıymalıya da bayılırım. Peynirliyi de severim. Kremalıyı da severim. Pastırmalıyı da severim. Sevmediğim yemek var mı benim? Var. Kuzu yemem, çevirme yemem, kukoreç yemem, işkembe yemem, paça yemem. Ama birçok şeyi yerim. Sebze yemeklerin hepsini severim. Bugat Çatıyan'da Filiziz'i de severiz. Bugat Çatıyan'da Filiziz'i de bayılırız sevgili dostlar. Merkez Dükkan Sisi Öztekli Eski Valilik Binası Karşısı Kofi Brans'ın yanı. İkinci şube İrodot 2 Platya'da Fotostan'ın yanında. Üretim yeri Marinaki 8 konsolosunun arkasındaki sokak. Buradan hem üretim yapılıyor hem satış yapılıyor. Fagi.geri'den de sipariş verin. Platya'daki şubesini 29 853 numaralı telefonu arayıp Platya'daki şubeden de sipariş verebilirsiniz efendim.

Bir erkek aklını kaybederse evlenir. Sabrını kaybederse boşanır. Hafızasını kaybederse yeniden evlenir demiş Samuel Johnson. Katılıyor musunuz? Seninle mi uğraşacak Faik, adam aklı demediğini bırakmadın adama demiş Halil. Ben son olayda haklı bendim, sadece ben değil, bana yazmış sen öyle bir böyle miyim böyle miyim, ben kendimi akla çıkarmak istemiyorum, bir şeyler yazmış, cevap bile yazmadım. Efendim Faik işte, Faik işte. Neyse boş verin. Ben söyleyeceğimi söyledim o konuda. Arkadaşlıklar, dostluklar öyle kolay işler değil onlar. Hoş, mamurum sarı. Kaç oradan sıracak seni o köpek demiş İlhan. Gördünüz mü sosyal medyada Sakarya'da ne olmuş? Yolun üstünde bir tane adama bir köpek tutmuş bacağından, nasıl çekiyor? Nasıl kurt köpeği? Bura insanlar toplandı, bir arabalar toplandı. Bir tanesi arabayı iyice yanaştırdı, almış eline bir bufan bir tişört, vuruyor köpeği. Yok, köpek kaçmıyor. Orada su lazım. Su atacaksın hınzırını köpeğinin üstüne. Köpek yapışmış adama bura. Vallahi billahi. O sonra ne oldu bilmiyorum. Sonrası yok videonun. Günaydın abim, Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas Ahmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sonunda zaten ChatGPT ile Hıdır'la baş başa kalacağım. Herkesi uzaklaştırayım, herkesi. Günaydın, neredesin bu sabah demiş Adnan Hatice. Ay, herkesi cevap vermekten bıktım.

0: barıştırayım, size aracı olayım demiş Halil. Ben kimseye küs değilim ki. Ben kimseye küs değilim ki barıştırasın bizi. Ben kimseye küsmem. Sadece insanlara puan veririm. 10 üzerinden. Anladın mı? Fight tuzacında puan 10 üzerinden 7. Enis'inkini hiç sorma.
1: Πόσο θέλω να γλεντήσω, να χορέψω και να πιω. Με ζουρνάδες και τα ουλιά, βρε παιδιά.
0: Erkekler nasıl eğlenecek hamamda darbuka çalıp oynasalar aylak polisi basar demiş Kurtti. Kılıç kalkan, kılıç kalkan, kılıcı keskin olan kazanacak. Aga, radyoda yayın yok mu demiş Özel. Mahsus mu yapıyorsun? He? Mahsus mu? Ela Tuke. Ela Tuke. Sen zaten internetten dinliyorsun ya. Özet. Sinan. SBS Consulting and Rent-A-Car. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım, satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör, her türlü tarım araçlarının işlemleri, ruhsatları, teknooperatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım, satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, ev fiyat sorgulaması, devlet harç bulup arabalı basımı, araç kiralama ve havalimanı teslimatı da yapılıyor sevgili dostlarım. Çok önemli hizmetler bunlar ve ayrıca profesyonel şoförlere takograf içinde arayabilirsiniz. Sinan SBS Consulting and Rent-A-Car Sobacar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında sizin hizmetinizde. Benim puanım 10 üzerinden kaç fıstık demiş Emre. Gelince söyleyeceğim sana. Gelince beni Fener'e yemeğe götürünce Faros'a söyleyeceğim kaç verdiğimi. Ama Dingil, bir haftadan beri ben ona kızdım. Ben ona böyle söyle dalga mı geçiyorsun Bartlim? Tipiniz kedemans nesne demiş Halil. Kızdım dedim evet. Darıldım dedim evet. Ama konuşmuyorum, küsüz demedim. Küsüz demedim. Malaka deme bana, malaka. Malaka deme bana. Benim puanım kaç amca demiş Gökhan Karali. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10. Pamuk silah. 10 puan. 10 puan.

0: Άιτε ρε! Άντε ρε παιδιά! Άντε ρε φίλες και φίλες μου! Άντε ρε! Ξανά ρε!
1: Traktör deyince traktörcü deyince Mesut, ikinci el traktörler, birinci el traktörler, Solis ve Piyoti marka traktörlerin Batı Trakya bayi. 2 yıl ödeme kolaydı bu traktörlere. Tarım aletlerinin, karulların bakımı servisi Mesut'ta, Mesut Bayatı'da, köy kahvesinin karşısında hizmetinizde sevgili dostlarım. Korifi, çok sevdiğimiz, çok eğlendiğimiz, köftesine bayıldığımız, ciğer sarmasını çok sevdiğiniz mekan. Güveci harika, 10 numara 5 yıldız güveç korifide. Et ağzınızda eriyor. Muhteşem bir şey, üzerine kaşar rendeliyor. Of of of, mantar falan filan hepsi var içinde. Korifi yine fantastik korifi. Sevgili dostlarım, Bulatköy'ün gururu korifi. Ay. Küs olmayasınız diye aracı olayım dedim. Kızmış olabilirsin, aynı şey manaka demiş. Ol da benim puanım değişmez. Yani ol ne olursan ol da.

tam geleceğim, sen kaçacaksın tatile demiş Emre. Himonyatika ne zaman tatile kaçacaksın? Bakışın ne tatili? Bana kaç puan veriyorsun demiş Halil. Sana mı? Sana 10 üzerinden 9 veriyorum. 10 üzerinden 9. İşte kalopedi. İşte kalopedi ya da bu yapıyorsun ya, insanları korkutturuyorsun. O yüzden bir puan kırdım senden. Ya Enis altına sıçtık geçen de korkudan. Aradı bana, kaçırdım altıma dedi. Çabuk dedim, yaz ona dedim, kahve mavi içelim dedi dedim. Ona dedim beyan, o dedim deli dedim. Kaç kişiyi bütün İskeçenin yarısını düğdü o dedim. Ya. İki dost, dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Esat Orhan kapandı, Esat Orhan'ın yerinde köşede, Çukur Kahve'nin karşı köşesinde dost cenaze hizmetleri ve malzemelerine başarılar diliyoruz sevgili dostlarım.

İkiyi 10 geçe geleceğim dingil seni. Hazır mısın, geliyorum demişsin saat 13.54'te. Seni dingil seni. Geldim ikiyi geçe korna bastım, bir komşun çıktı. Çocuğum niye korna basıyorsun dedi. Bana alacağım seni Hasan'la, kafa kafaya vuracağım sizi. Namussuzlar sizi, hırbolar sizi. Bak bunları sen yazmışsın. Bak bunlar kayıtlı bende. He? İnsanlar yanlış anlayacakmış. Galimero re, bana demiştim için ha? Ne sana? Neriman ablama, Neriman Sağlıoğlu ablama günaydınlar. Korkutmadım, geldim kapına demiş Halil. Niçin geldin kapıma be? O söylediklerin ne? Ha, kafa kafaya vuracağım Hasan'dan sizi. Falı bastıracağım sizi, bilmem ne. Ha, bu korkutmak değil mi? Vallahi billahi bak, avukatıma veririm. Avukatımın işi gücü yok zaten. Seni arar vallahi. Ha, seni minis yaparım.

Metro Spor Mehmet Özcan, Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmetinizde. Özkom Mehmet Özcan da sevgili dostlarım. Paneller, inşaat panelleri inanılmaz fiyatlarla, Yunanistan çapında en uygun fiyatlarla satılıyor. Özkom Mehmet Özcan. Bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri, girin yakından görün, bayılacaksınız, çok seveceksiniz. Özkom Mehmet Özcan'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Oğuz Poyner'e, Poyner Oğuz'e. Kapat bunun sesini. Bu ne böyle be ya? My first time ever trying. Vay ne iyi geliyor. Vay ne iyi geliyor Tanju. Seyahat arası ne zaman gideceğiz be Tanju?

Necla Hanım, kahve molası mı veriyorsunuz? Yaşayın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Günaydın, kolay gelsin. Çok selam olsun radyo trafiği dinleyenlere demiş Mübeccel Mustafa. Zehra Emir Zekeriye günaydın. Emin Ferroğlu günaydınlar. Fatma İbrahim günaydın. Hasan Şerif Ali Kahveci günaydın. Ekrem abi, Nurşin abla günaydınlar. Faik Doğancı, Nermin Beyhan, Mela Koca Hanım ablam günaydın, günaydın, günaydın. Ekim'de önümüzdeki 3 hafta full benim program, cumartesi günleri 17 Ekim olur demiş Tanju. Hemen baktın 17 Ekim cumartesiye mi geliyor? Hemen baktın mı? Vay, vay, vay. Abi poş poş çayı kapalıydı. Sesten bakalım açılmış mı, bilenler vardır mutlaka demiş Nurgül. Niye kapamışlar poş poş çayını? Hotteri, hotteri. Hotteri. Pop pop pop pop pop. Ne oluyor internete be? Ne oluyor be? Tüm zamanları dinlenme rekorları internette. Tabii karasal yayın olmayınca. Biraz sivrisinekler gibi geçmişiniz internette, yaşayın. Seviyor, sizi seviyor. Sizi seviyor. Sağ olun.

kapalı. Genişletme çalışmaları var orada demiş Hasan. Orası kapalıysa bir yer daha söylediler bana, bak aklımdaydı unuttum. Çok güzel bir taverna varmış orada. Oraya gideriz ama adını unuttum. 10 Ekim doğum günüm cumartesi. Logika 7 gün sonra gene cumartesidir demiş Tanju. Ha, 10 Ekim doğum günün mü? Bende bir tane fazladan altın var. Takayım mı sana? Takayım mı sana altın?

Senin puanın mı? Senin puanın yıldızlı. 24 ayar Timuçin. Çünkü bugünlerde sana ihtiyacım var. Ne zaman müsaitsin, bir tel geçireceğiz. Bir YouTube kablosu geçireceğiz. Çok kolay. Buradan böyle buraya bak. Buradan böyle kanapenin oradan. Benim stüdyodan. Burada salonda, burada tam köşede. Ha, orada bir delik var. Delik açılık zaten. Oradan sokacaksın. Sonra da dışarıda bir delik var. Oradan sokacaksın. Sonra tık tık tık tık tık. Sen bunları öyle tık tık tık tık şey yapacaksın. Teli böyle tutturacaksın, tutturacaklarla. Heh, o kadarcık. Sonra ben onlara kafa yaptıracağım Nihat'a. Senin de kafa yapacağı yok. Videotipi kablosu. Ay Nurgül ne kibar, teşekkür ederim demiş. Ay ne kibarlık, ne kibarlık. Olur olur, çeyrek meyrek istemem ha demiş Tanju. Ne isteyesi? Yalnız bu dedeyin iPhone meselesi gibi olur. Sana altın takarım ama... Sonradan batırırım iğneyi, bal böceği. Poş poşça yine yeni İrlanda geçit modeli köprü yapılıyor. Şu an kapalı. Ektinapol veya yukarıdan Semetli yokuşunu kullansınlar diyor Nida. Ne demek İrlanda modeli köprü be? Günaydın Gürkan. Nasılsın? Karasal yayına ne oldu? Tutmayı bu sabah telefondan dinleyin seni demiş İsmail. Çok masraf oldu. Elektrik kestiler, ödeyemeyiz faturaları. Kaçar para kokuyor, kopuyor gönlünüzden. Hadi bana ne olacak, gelecek mi Ceyran, içim çıktı haber dinlerken arabada demiş. Alimoğlu'na muhtemelen erti dinliyorsunuz değil mi? Yani hangi radyo tutuyor ki Alimoğlu'na? Hani soruyorum da dinliyor gibi. Bilmeyem ben bilmeyem. Bakırık madem çok kolay, kendini yapsana po, beceriksiz diyor Gökhan. Ama benim gibi ünlüler eğilip kalkacak, kablo oradan oraya kablo mu geçirecek? Onları kablolar bir delikte iki kablo var, üçüncü kabloyu sokacağız. Ama mava sürmek lazım. Just Green abidin şeyinden amasını deterjanına sürmek, kaydırmak lazım kabloları. Ben mi uğraşacağım onlarla?

Unutma haplarını alasın. Ama bak ligmen olmasın. Sakin Timuçin demiş. Ha? Halil. Altınlar mı satın alacaksın? Altından mı satın alacaksın beni demiş Tanju. Paranın açamayacağı kapı yoktur Tanju. Tanju diyorum Tanju. Paranın açamayacağı kapı yok.

Tanju'nun kilosu çok pahalı. Kaç kilo lazım sana demiş Tanju. Ne iş var batıyor demiş Timo. Sakın gitme Timuçin demiş Halil. Patroniçem de yanımda. O da dinliyor yanımda. Şarkıları çok beğendi demiş Necla Hanım. Bir de beni yakından görse kaymak gibiyim, bal gibiyim, öyle söyle patroniçene. Tamam mı? Que puna me di mena.

Ne iş var? Dur çekeyim fotoğrafını sana, telin gönderteyim. Bu teli iki delikten getireceğiz, dışarı çıkaracağız. Hani dolabı taktığımız yere. Vuru telin olduğun yere. Buraya. Dur telini çıkarayım, telin fotoğrafını çekeyim, yollayayım sana.

kendi işi kendine yetmiyor sanki. Ha, yarın akşam hazırlan. Giyin şoför kıyafetlerini, Lefkinikta'ya gidiyoruz. Bak onu söylemeyi unuttum sana. Eda'ya söyledim. Günaydın radyoda neden yayın yok diyor Turan abi. Elektrik yok. Öyle görmemesi daha doğru demiş Necla. Nasıl görmemesi daha doğru? Ne anlayamadı mı? Eyla Gürkan abi kolay gelsin demiş. İlker, Eyla, İlker başladım zitinleri toplama. Zitin ağacının fotoğrafını çekmiş göndermiş. Toplayacağınız mı yavaş yavaş zitinleri? Emre nasılsın be? Korifin en yakışıklı garsonu nasılsın? Hüseyin Süleyman, buongiorno chico. Nasılsın? Chico, buldun mu bir apotik? Hangi bir apotik buldun mu? Ne olacak bugün bizim sponsorluk kapçağı karıştı gene demiş. Hasan, siz bugün sponsor musunuz canım? Elektrik yok diye şey ettirdim ben. Seni görmemesi dedi ya, bir de görse demiş beni. Bir görse. Uyku uyuyamaz senin patron için. Uykuları kaçar. Var daha Gürkan abim. 10 gün bir şey demiş İlker. Hasan! Şerif Ali, hijyen servis. Hijyen servis, batarken hijyeni için seçin sevgili dostlarım. Hijyen servis, ilaçlama servisi, tuvaletlerinizi ilaçlasın. Tavernaların, lokantaların, iş yerlerinin periyodik ilaçlama işlerini yapsın. Evinizde haşerelere karşı ilaçlama yapsın. Hijyen servis, hijyen servis. Katara menes kaçarides. Kataramena pondikya ya. Ve Hasan'ın hemen karşısında Fatih var. Fatih de döşeme işinde uzman isim sevgili dostlarım. Kumaş döşemeler, kaplamalar, harika fiyatlar. Fatih ve ekibi. Fatih'in ekibi de var. İki tane işçi almış Fatih. Yemin etsem başım varmaz o derece. Ya su Fatih. Kalimera Fatih. Diler Yüksel günaydınlar demiş. Günaydın, yayın normal radyodan tutmuyor demiş. Chico. Sen zaten Berlin'desin ey. Bana bak. Benden dalga geçmeyin. Koparım sizin dalganızı.

Senin telefonun, nişanlının telefonu kaç idi? He? Kaç idi? Yayını dinliyor mu senin nişanlın? Günaydın demiş Ercan Hülya. Abi senin yerinde olsam yayını bırakıp giderim. Kafan şişmedi mi demiş Cüneyt. Niye şişmiş kafam? Sen işi bırakıp gidebiliyor musun? Yolda görse beni tanımayacak ama şarkı gönderiyor. Adam bir acayip demiş Hasan. Nasılsın demiş Ciko. Bomba. Sen nasılsın? Tek problemim var, bir kilo almışım, onu veremiyorum Ciko. Sen verebildin mi, aldın kiloları mı? Sen nasılsın? Apotik buldun mu?

Senin yandakiler bundan sonra ne yapacak bakalım? Tamam, hangi radyoyu dinleyecek senin yandakiler bugünden itibaren çiko? Günaydın, iyi tarifler falan gelsin demiş Fikret abim. Hoş geldin Fikret abi. Hoş geldin Fikret abi.

Timur için sen beni dalga mı geçiyorsun? He? Dalga mı geçiyorsun sen benim be? Doktorum ol Halil demiş. Kozmas Piyaksız Maftata Tragulga Refile demiş Hasan. Niye ne oldu ha haberin yok mu? Abi çık o.

yahut ise kedinize, köpeklerinize kroketler coşkunda, kuşlarınıza yemler coşkunda, vitaminler coşkunda, kenelenen tavuklara kene ilacı coşkunda, efendim parazit ilaçları coşkunda, coştur coşkun, coştur coşkun, coştur coşkun. Kozmopolis'ten çıkın gümüşten içine ilerlerken 200 metrede yolun çatal yaptığı noktada coşkun hizmetinizde sevgili dostlar. Yollayayım bir doktora, masraflar benden demiş Halil. Ben de seni Meltem Kırcalı'ya göndereceğim, benim arkadaşım o. Gider misin? Masraflar benden Meltem Kırcalı. Anla derdini, onu bakalım ne diyecek. Drop Pastanesi, damla damla damlayan lezzet Şapçı'da. Muhteşem lezzetler, muhteşem tatlılar, trileçeler, trileçeler, efendim harika muslar, harika fondikakiler. Ürünlerinde glikoz şurubu kullanmıyor, günlük üretim yapıyor Drop Pastanesi. Yakında da yeni yerine, daha iyi, daha güzel bir yere taşınıyor Drop Pastanesi. Damla damla damlıyor Drop Pastanesi. Evisine gitti Gökhan, evisine. Evisine

0: Άι και πάμε!
1: Πάμε, παιδιά! Πάμε, κόνια και τέλειο.

Konya'dan sonra Karaman'a gidip ne çalacağız Karaman'da? Tamam. Petak setiz veres. Titiz selete. Bize rakip gelebilirim bak Gökhan. Vay çikolata dedim meraklısın bre. Bırak çikolata dedim meraklısın bre. Simer aynı. Dur yazayım ben dur be. Ara dur. Aa, 7 aylık mısın sen?

Έλα ρε παιδιά. Elektrorank, elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, güneş enerjisi panellerinde toptan ve perakende satışlar, ısı pompaları, program çıkanlara çıkmayanlara hizmet, Sünnetçiköy'de Alpay ve Altan kardeşler Elektrorank. Elektrorank.

0: ver bakayım. Aşağı ala dur lan ala kaldın bakayım çaydın karıları marıları.
1: Karılar marılar. Koca karılar. Kalkın bakayım Ayşe ala Durdane ala Nurdane ala. Şerife ala Şerike ala kalkın bakayım Zineb abla. Kalk. Oturma.
0: Ha bakayım baba yap göbekleme bakayım.
1: Yasemin Hanım. Hangi günaydın. Ha bakayım. Ha bakayım şimdi göbek göbeği oynayacağız. Göbek göbeği. Evet.
0: Göbekleme.
1: Bu yarın cuma. Yarın Korifi'de canlı müzik var. Var. Redvan Topaloğlu var. Oyun havası var. Damar şarkılar var. Mehmet kardeşim var. Yarın akşam. Korifi'de yerinizi ayırtın. Korifi. Yine bandastik Korifi. Durdane abla. Hadi. Çek Durdane abla. Günaydın bakayım demiş Recep. Günaydın bakayım. Kimsiniz siz? İlk defa yazıyorsunuz bana.

Benim o gürbetçi var demiş Recep. Tamam da işte. İlk defa yazıyorsunuz da bana. Recep Recep, siz Bulgaristanlı mısınız? Kardusya'da yaşıyorum. Memleketi Haskovo. Yeah.

gurbetçisin be Haskovu. Yaşayın, yaşayın dostlarım. Haşmet'in bacana Recep olmasın sor bakayım demiş Yasin. Haşmet'in bacana Recep Haskovoğlu mu? He? Haşmet'in bacanın adının Recep olma ihtimali yüzde kaç?

Haşmet'in damat olduğu yerde bacalanlı da Recep olma ihtimali %100 demiş Yasin. Ha? Evet %100 yalnız Haşim Kralo demiş Recep. Aa, sen Haşim'den gelenlerdensin. Çay, çay, çay. Haşim mi ben mi? Ha Recep. Selam Tuzlu Kahve'yi izliyor musun? Doktorlar Ela ne hale gelmiş, böyle estetik mi olur demiş Gül Betiken. Kardeşim söyledi, onu da izlemedim hiç. Akşam ben şey izledim. Bırak onu. O benim kocam. O benim kocamı izledim akşam. Kalk o masadan. O benim kocam.

Ezelden beri Gürkan'ı dinleyenleri misafir odasına, odasında ağırlıyoruz. Yemeklerle, datlularla, matlularla ağırlıyoruz. Haşmet'ten gelenleri apotikte ağırlayız. Apotik. Apotik ne biliyor musun Recep? He? Apotikte ağırlayız onları.

İniz kırdı fıçıları çat çat. Korkudan erken uyudun dingil. Bırakma sanları demiş Halil. Ne zaman be? Saat 1'de ben programı kapatıyorum, 1.30'da. En geç 2'de uykudayım. En geç. Korkudan... Allah'ım yarabbim. Sen beni enis mi sandın? Sen beni korkuttun diğer insanlar mı sandın? Allah'ım yarabbim. Dur bakalım, seni yeni buldum demiş Recep. Ha sen beni hiç dinlememiş miydin daha önce? Oo, sen beni şimdi bugün bir dinle, bir daha bırakamazsın, vazgeçemezsin. Ben insana cigara gibi, alkol gibi alışkanlık yapıyorum. Oho, ne muhabbetler var bende, ne historiyalar, ne muhabbetler var, bir görsen. Oo, gülüm. Ya. Beni bir kere dinleyen bir kere daha bırakamıyor. Haşmet gelirse nerede anlayacaksın onu demiş Yasin. Gönlümün en güzel yerinde, kalbimin en güzel yerinde anlayacağım onu. Çattırı çattırı çattırı motoklas şaba motoklas şapçı kostuk yapıyor de motoklasta birinci el motosikletler motoklasta her türlü alet de var. Stilbayi motoklas, odun kesme, ot biçme, çim biçme makineleri motoklasta. Yapma ne oluyor bak, Gürkaniler tarikatına transferler mi başladı? Necatilerden Haşmeti tarikatından demiş Nida. Herkes buraya gelecek bir gün demiştim ben size. Ama bırakılır mısın sen demiştim için. Ben alışkanlık yapıyorum. Ben de onunla geleyim demiş Yasin. Selam tu... Pardon, onu aktardım. Beni de ağırla kalbinde demiş Yasin. Sen bir kocamancasın, benim kalbime sığmazsın yalnız.

Yasin. O Bulgaristan'da kızların adı neydi? Hani Haşim'le konuşurdu. Hah, ona da söyleyin, o da gelsin. Neydi onun adı? Hani İvedik'te bir sahne vardı. Karambar yeni üye kaydı gibi demiş Nida, evet. Karambar Şoförler Derneği'ni yeni üye kayıtları açıldı sevgili dostlarım. Radyo City, Radyo Terapi Derneği'ne kayıtlarımız başladı. Ne yapıyoruz? KÇÇYP partisiyiz biz. Karpuzun çekirdeğini çıkamadan yiyenler partisi. Partiye üye olmak isteyenler, bize üye olmak isteyenler ne yapıyorlar? Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyorlar. Önünüze koyuyoruz bir dilim karpuz. Bunun çekirdeğini çıkarmadan yiy karpuzu diyor. Yiyenler partiye üye oluyor. Bu kadar. Çok basit. Kurbanın çekirdeğini yut demiyoruz. Kurban çekirdeği dik düşerse değil de yan düşerse de olacak. He? Sezer. Bulgaristanlı Sezer'e de söyleyin. O da gelsin. Kaydını yapalım. Ama gelenler de zaten 10 kişi demiş, toplasan demiş Tanju. O kadar, herkesin dinleyicisi, dinleyici kapasitesi var. Benim şeyim geniş, repertuarım, kapasitem geniş benim. İzleme zaten 5 para etmez bir dizi, o kadar iyi oyunculara, özellikle Bindur Kaya gibi bir efsane var ama senaryo sıfır demiş Gülbediken. Evet, kardeşim de akşam öyle dedi, çok saçma abi dedi. İlk baştan dedi güzel dizi zannettim dedi. İşte Şevval Samlar, Bindur Kayalar falan filan oynuyor ama dedi. Dedi. Yok, bu sene yine, şu ana kadar yine güzel bir dizi yok. O benim baktığım dizide hep aynı senaryo.

0: Kadir! Kadir!
1: Ne oldu, ne lazım?
0: Bir şey lazım. Bir dernek kurduk, biliyor musun? Benim bir derneğim var. Bir dernek kurdum. Üye olmak ister misin?
1: Hayırlı olsun ağam. Önce bir dinleyeyim.
0: KÇÇYP Derneği. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenler derneği. Tek bir şartımız var, o da karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yemek. Üye olmak ister misin?
1: Ben zaten çekirdekleri çıkarmıyorum. Direkt yiyorum.
0: Tamam. Pıt pıt pıt pıt pıt, onlar sonra çıkıyor değil mi? Kendileri çıkıyor. Kurma çekirdeği
1: aynen
0: gibi. Kurma çekirdeği olsa
1: kuru
0: tehlikeli.
1: Kuru yemiş gibi düşün.
0: Kuru yemiş gibi. Evet. Keçi boku gibi düşün.
1: Kuru yemiş. Aynen öyle. Onun
0: tık tık tık tık tık.
1: Onun karpuz versiyonu diyelim.
0: Onun karpuz versiyonu. O zaman seni bu derneğe üye yapmamız lazım değil mi? Hatta seni
1: olur.
0: Dernek başkan yardımcısı seçeceğim ben Hıdır'ım. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Gürkan abin seni dernek başkan yardımcısı yapacak.
1: Tamamdır. Yardımcın olayım.
0: Karpuzları nereden bulacağız? En iyi karpuz Yunanistan'da nerede yetişiyor? Yunanistan'da en iyi karpuz nerede yetişiyor?

0: kütür kütür kütür kütür canım istedi karpuz. Kütür.
1: Kaç? He? Kaç kamyon ısmarlıyoruz?
0: Vallahi billahi biz çok kişiyiz. Bir en azından bir ilk defadan bir 10 tır ısmarlayalım. 10 tır.
1: Tamamdır. Not ettim.
0: Not et. Tamam, not et. Sen başkan yardımcısısın. Sakın bir hata yapma. Tamam mı?
1: Güven bana.
0: Güveniyorum sana. Karpuzları seçmeye de seni göndereceğim, iyi mi? İyi karpuzu nasıl seçersin? Tamamdır. Nasıl anlarsın karpuzun iyisini?
1: Şimdi sapı kuru olacak öncelikle. Kütür kütür bir sesi olacak. Şöyle vurduğun zaman o sesi bir duyacaksın.
0: Nasıl vuracaksın? Çar, çar.
1: Hayır. Yo, daha böyle
0: yumuşak.
1: Sert vurmayacaksın.
0: Hayır.
1: Yumuşak.
0: Yumuşak vuracaksın. Nasıl bir ses
1: hafif,
0: çıkacak?
1: Hafif. Daha böyle tok bir sesi olacak. Boş bir sesi olmayacak.
0: Onu sen bana gösterirsen nasıl yaptığını. Nasıl vurduğunu
1: tamam.
0: Karpuza.
1: Bir dahakine.
0: Tamam.
1: Tamamdır. Tamamdır başkanım.
0: Haydi Kıdırım.
1: Tamamdır.
0: Tamamdır başkanım. Efendim şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya.

0: Apotekte kaç kişi olacağız diyor Çiko. O healing alikora nere file? Healing alikora ne? Apotekte. Kıyat iştahını bana bırak diyor demiştim için. Tamam, kıyat iştahını sen hallet. Sen bizi pişman ettin be demiş. Recep. Sen beni Haşmet gibi öyle hoş birisi mi sandın? Ama ben deliyim hey. Ama biz deli tarikatı, deliler tarikatıyız biz. Sen nereye düştün, nereye bulaştın bilmiyorsun ta. Dur bakalım. Oho, deli desen zaten bizi dinleme.
1: Delimiz. Hep beraber delimiz. Delimiz. Deliliniz mübarek olsun.
0: Amin. Amin inşallah ya Rabbim. Amin. Deli olmayanlar. Hay, hoş kaçın gidin deli olmayanlar.

0: Bu kadar seni sevmiyor galiba. Zordan konuşuyor demiş. Tayfun bana da öyle geldi. Sakinle biraz artık be ya. Sabahtan beri yeter demiş. Slow şarkılar çal demiş. Perik Köse. Kıyat Dilba kayıt demiş. Ha kayıt işleri sende tamam. Ha kayıt işlerine sen bakacaksın tamam.
1: Ayırmasın Mevlam bizi.
0: Sesleri de çağır. Sesleri de çağır. Recep. Günaydın Gürkan abim bizim sana. Ben onu unuttuydum ama. Vallahi billahi unuttuydum. Ama siz niye hatırlattınız bana onu? Mehmet Ahmet günaydın. Baş börekçim, baş lahmacuncum, baş bileğim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Veysel demiş Çiko Veysel.
2: Elhamdülillah, amin.
0: Elhamdülillah deliyiz, elhamdülillah.

Ama ne oldu? Ambellion iptal mi oldu? Apatik mapatik sayıklıyorsun abi demiş Nurgül. Kuşlar gibi. Çiko'yu da alırım, yardımcım olur. Yardım eder, kıyat kayıt işlerini demiş Timoçin.

0: apotekte öne geçecek olanın vay haline başlayacak bağırılma. Kente Kiklo diye, Kante Kiklo diye. Bu arada Hıdır da çok yalama çıktı, daha yönetimden onay çıkmadan başkanım derken ağzının suyu akıyor demiş Nida. Timo, ne zaman başlıyoruz diyor Chico. Vrensiki horoz deskeda sizde file, kanena karanlık oda demiş. Apotik. İlhan. Apotik. Benim korkum. Bak sana ne yollayacağım İlhan. Bak İlhan sana ne yollayacağım.
1: Herkes bana deli diye gülüp geçiyor. Senin aşkın.
0: Hazır mısın İlhan? Hazır mısın?
1: Aramıza kimse
0: gelip... Ama elektrikler geldi mi vericiye?

İkimiz bir yuva kuralım. Neden ne kuruyorsun gene ben? Hiç denk durmayasın diye Ahmet Hatip. Denizde mayosuz girenler derneği kuruyor. Bir olcan mı? Bu duayı da ver yayına demiş Yasin. Küfürlü şeyler yayına verme. Yasin sen galiba radyoyu kapatırma uğraşıyorsun. Bana bak.

Ben öyle herkesin derneğine kayıt olmayayım. O nasıl dernek, öyle LGBT'den farkı yok demiş Ahmet. Mayasuz denize girenler derneği ile LGBT'nin ne ilgisi var? LGBT değil o, LGBT bir de Q var sonunda. Yalnız bizim grup çok meşhur. Bayağı iz bırakmış. Haşim Bacanak'ını tanıyorsunuz eyvallah demiş. Tabii tanıyoruz. Benim en iyi arkadaşım Haşim. Benim dostum. Ben onu reklam yaptım, tanıttım. Bütün Batı Sarkı'ya yayınını, canlı yayınlara verdim. Haşim Pindir. Ben tanıttım onu.

aklıma. Elif, radyoya yayın gelmiş mi? Elif Karaosman, bana kilo verdin annesim. Size de kilo verdin. Elif Karaosman sevgili dostlarım. Elif Karaosman, bu işin uzmanı, uzman diyetisyen. Adliye binasının arkasında Gümüşhane'de ikinci katta hizmetinizde. Po ne güzel şarkı. Elif Karaosman, hastalıklarda beslenme tedavisi, çölyak hastalığı olanlar, efendim Elif Karaosman'a gidiyorlar. Kolesterolü biraz yüksek olanlar, kalbinde problem olanlar, şeker problemi olanlar doktora gittikten sonra doktor tavsiyesiyle diyetisyene de gidiyorlar. Elif Karaosman bu işin uzmanı diyoruz. 4 yıl okuduktan sonra 2 yılda uzmanlığını almış, uzmanlığını yapmış diyetisyen. Aynen öyle. Eşarp aksesuar. Ah bey hanım, sen benden daha iyi biliyorsun ya durumları. Tamam o zaman Haşim Bacanak selamlar olsun demiş Recep. Ben selamını ileteceğim. Haşim şimdi tıraş yapıyor. Bilmiyorum, ben internetten dinliyorum demiş Elif.

Günaydın Gürkan, ben de apotekte yerimi alayım mı demiş Nazife. Sen de mi Haşmet'ten gelenlerdensin? He? Sen ne zamandan beri beni yazmıyorsun böyle? Yok be aga, yayın demiş Mehmet Hacı. Ne ama problema, niye ama?

Yazmasam da seni dinlediğimi biliyorsun zaten demiş Nazife. Hep seni Haşim'in programında duyuyor ama nasıl oluyor? İkimizi birden dinliyorsun. Bir kulağın bir diğer kulağın. Şimdi mi? Nasıl oluyor bayağım? Arada hep açıyorum böyle şarkı aralarında. Hep duyuyorum seni. Nasıl abla, nasıl abla, nasıl abla, nasıl

Senaryonun menüsü güzel mi Necla Hanım? Gelelim yine. Vay be aga, ben de böyle şarkılarda hayat buluyam. Çal bir Öksüz Mustafa'yı tam alalım demiş Yasin. Çalarım 500 evre yolla. Çalmazsam namussuzum. 499 yollasan çalmam. 500 euro yolla hesabıma. Öksüz Mustafa çalacağım. Başka hiçbir kuvvet, hiçbir güç bana Öksüz kuvvet hesabını paradan başka Öksüz Mustafa çaldıramaz, haberin ola. Haydi. Efendim börek deyince, börekçi deyince harika, muhteşem börekler. Bugatti Atrian'da Filidis'te Merkez Dükkan Fisiyosik Eski Vali Gras Karşısı Coffee Brands'ın yanında 2. Şube İrodotiki'de Platya'da Fotostar'ın yanında üretim yeri Marinaki 8 Konsolos'un arkasındaki sokakta. Burada hem üretim yapılıyor hem de aynı zamanda dondurulmuş börek alabiliyorsunuz. Bugatti Atrian'da Filidis. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Online sipariş fagi.gr. Platya'daki şubeden 29-853 numaralı telefonu arayıp siparişle verebiliyorsunuz.

Vay Nasve. Cappuccino'yu içerken hep seni hatırlıyorum. Hazır yazıyor ki yazmış dinliyorken şey yapayım. Çok güzel cappuccino göndermişsin. Çok teşekkür ederim. Antep fıstıklı, kremalı, sütlü. Üf, cappuccino zaten kre sütlü olur. Çok güzel, çok. Her sabah yapıyorum, her sabah. Halil! Sülefaya, İbrahim Tatlıses canlıya Gürkan'de. O yalama Gürkan İbrahim Tatlıses çalıyor de. Yaz.

Elif Karasuman afiyet olsun demiş. Teşekkür ederim. Niye? Sen de afiyet olsun dedin. Cappuccino içmek. Cappuccino tavsiye etmiyor mu diyetisyenler? Baba Elif. Ben korktum şimdi. Oğuz nasılsın kardeşim?

Abi selamun aleyküm. Sizin İskeçli'de Pulyos Enerji diye bir dükkan var mı? Isı pompası satan demiş. Ali var. Var. Ne yapacaksın Pulyos Enerji'de? Sünetçiköy'de Elektrorank var. Alpay ve Altan kardeşler. Çok tavsiye ediyorum.

sevgili dostlar. Hüseyin Sevdalı'ya çok teşekkür ederim. Hüseyin Sevdalı'nın 3 tane dershanesi var. 3 dershane Hüseyin Sevdalı. Çocuklarınızın İngilizce ve Yunanca öğrenmesi için. Kariyer Dershaneleri Gümrücüne Yeni Yol 46 numara Bulatköy ve Bekirli'de. Gümrücüne ve Bulatköy'de servis araçları da var. Çocukları evinden alıp evine bırakıyorlar. İlkokul İngilizce Yunanca dersleri, ortaokul ve lise için tüm destek dersleri de mevcut. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi ve sadece 2 kişi kazanamadı. Bu çok önemli bir başarı. Kariyer Dershaneleri. Kariyer. Evet. Çalacağım Ali. Çalacağım. Şimdilik öyle bir düşüncem var. Ve Fatih koltuk üretiyor. Koltuk kumaş kaplıyor. Arabaların tavan kaplamaları. Arabaların kumaş kaplamaları. Fatih'te sevgili tasarım. Fatih bu işi uzun yılların tecrübesiyle yapıyor. Babasından öğrendi bu işi. Tam karşıda da hijyen servis var. Hasan var. Bataryanın hijyeni için. İlaçlama hizmetleri için. Hijyen servis Hasan'ı seçin. Haşeresiz bir hayat için. Kaçarıdasız bir hayat için. Hasan'la gidin. Hasan'la konuşun. Hasan'la anlaşın. Hasan'ın müşterisi olun. Sanki 50 euro isteyen demiş Yasin. Ne ne? 50'ye de çalarım. 50'ye de çalarım. Her sabah cappuccino içilir mi demiş Elif. Ondan ben 1 kilo aldım be Elif. Ondan galiba ben 1 kilo aldım. Elif sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi billahi bak yemek yerken hep aklıma geliyorsun. Geçen gün annem lahana sarması yapmış. Elif lahana sarması 4 tane yiyebilirsin demiş. Ne 4'ü? En azından 14 tane yedim. Ekmeğinle yedim bir de. Yerken aklıma Elif geldi. Bir de ekmeğinle yemekte kalsam lahana sarması, ekmek, peynir. ama nasıl yedim. Vallahi billahi. Hep Elif geldi aklıma yerken ama kendimi durduramadım. Vallahi durduramadım. Stopa basamadım. Beni de duyan mı? Yaşının programında demiş. Yaşının programında demiş Periköz. Anlamadım. Anlamadım Perihan. 50 veririm demiş Yasin. Yollar Revolt'uma 50 euro hemen çalacağım.

0: ben kullanmıyorum öyle şeyler, gelince vereceğim demiş Yasin. Verince çalarım. Verince çalarım, öyle yaşlı atıya basmam ben.
1: Gülümse biraz, gülümse biraz.
0: Ama dün dedin 24 lahana dolması yedim, bugün 14 dedin. Utanmasan bana bırakmamışlar, hepsini yemişler diyeceksin diyor Nida. Sus be Elif Dünya, sen de. 24 tane dersem kız intihar edecek, atacak kendini ikinci kattan. Sus. İyi bari aklına geliyorum, gelmesem kim bilir kaç tane daha yiyeceksin demiş Elif. Gözlerim kızmış Elif, tutamadım kendimi. Bize gurbeti hafifletecek sesler lazım. O yüzden güzel muhabbet arıyoruz kayınço demiş Recep. Niye? Benim Rehmi muhabbetimi açmadı mı seni? Ha? Açmadı mı seni? Açmasa kapa radyoyu. Kapı. Hakkani nasıl kahretmeye başlıyor bu Haşmet'ten gelenler. Bana bakın. Ben Kasımpaşalıyım, elim aşalıyım vallahi billahi. Heh.

Kapatmıyorum işte demiş Recep. Kapa radyoyu ben. Kapa ver radyoyu. Kapayın çabuk radyonuzu be. Haşmet'ten gelen de kaç gitti buradan? 2 kişi zaten. 2-3 kişi. Kaç buradan gel? Ha sen ya. Evet. 2 gözüm, 2 çeşme. Çiko. Devam edelim. Efendim, Özkom Mehmet Özcan diyelim. Özkom Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. İnşaat panellerinde çok iddialılar. En uygun fiyatlı inşaat panelleri Yunanistan çapında bizde diyorlar. Ve bu inşaat panellerinde yapmış oldukları konteyner evleri de gidin yakından görün ve şimdi de ne diyelim, deva diyelim. Deva, iki kız kardeş, biz vatandaşın derdine deva olmak için varız diyorlar Şapçı'da. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenli ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapılıyor. Papadima 37, Şapçı, Espesyonist'in yanında Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu diyoruz sevgili dostlar. Faik süreli mesajlarını açtı. Mesajlar gönderildikten 24 saat sonra kaybolacak diyor. Değiştir. Bu parçayı iki gözüm Faik dostuma armağan ediyorum.

Kayınço. Recep Kayınço. Gurbette olan dostlarımız. Ah şu gurbetin gözü kör olsa da kör gezsin diyenler. Gurbette olmayanlar, gurbeti yaşamayanlar gurbetin nasıl bir şey olduğunu bilmezler, bilemezler. Anadan ayrı, babadan ayrı, bir diyardan ayrı kaldık hepsinden acı. Yazık bomboş geldi geçti en güzel yıllar. Sararken kırıldı aşka doymayan kollar. Benim gibi sevdiğini hasret kalanlar garip gibi köşelerde hep ayrı ayrı. Çeken bilir şu gurbetin acılarını, uykusuz geçen gecenin sancılarını. Kim özlemez ki ana baba bacılarını? Bir de yardan ayrı kaldım, o da hepsinden acı.

Ben benden almazsan haşmetten alırsın demiş Yasin. Ben peşin parayla çalışıyorum arkadaş. Sen biliyor musun kahvelerde eskiden fotoğraflar vardı. Peşin verenle veresiye veren diye. Veresiye verenin üstü başı yırtık, felaket, zayıf. Peşin veren oturmuş, proyu yakmış. Ah ense kalın, göbek nah bu kadar çıkmış. Ya? Ya? Ahmet! Bu ne be? Ahmet! Ahmet! Ben ne bu böyle? Kalkıyorum geleyim yardımım.

Haşim'in programında seni de duyuyor muyum? Ben yani duymuyorum seni. Ayrı. Sen beni dinliyorsun. Hasan'da bende de kaçarı da var. Ne? Hasan'da bende de kaçarı da var. Ne fiyat yapacak bana demiş Halil. Hasan, Halil'de kaçarı da varmış. Ne fiyat yapacaksın ona?

Çok etkili bir şarkı var sırada. Çok etkili. Of of, çok etkili bir şarkı. Çok etkileniyorum bu şarkıdan. Muazzez Ersoy. Sevgili dostlar, İki dost, dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Çukur Kahve'nin karşı köşesinde, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için seçebilirsiniz. Sinan SBS Konsültikent Rentekar, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, operatör ruhsat yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları yapılması, enfiyaların sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı, profesyonel sürücüler için takograf da bulabiliyorsunuz kendisinde. Tanrım zalim olanları, sen affetsen ben affetmem. Yere düştüğünde yardım elini uzatmayanları, bir tekme de ben vurayım diyenleri, ne sen affedersin ne de ben affederim. Sen affetsen de ben affetmem. Tanrım neler çektim sen bilirsin. Sen affetsen ben affetmem. Onlar taksitle satıyorlar mı Sünnetçiköy'deki, demiş Ali. Bilmeyeme be kardeşim. Satıyorlardır. Kredi kartın varsa çak geçir, hemen otomatik olarak taksit yapsınlar.

Yalnız ısı pompası alırsan çok memnun kalacaksın. Isı pompası alın. Akaryakıt fiyatları uçtu gitti, aldı başını gitti. Elektrik şu anda makul fiyatta, iyi fiyatta ve ısı pompasının hiçbir derdi, hiçbir tasası yok. Bak ben geçen seneden açık bırakmışım sigortalarımı, sigorta asfanyaları. Bu gece uykum hafiftir benim. Tuyik diye bir ses, bir pompa sesi. 22 derecede bırakmışım. 22 derecede çalışmaya başlamış. 22 derecenin altına düşünce hiç, her şey hazır. Hiçbir zahmeti yok, hiçbir bakımı yok. Yani 2 yılda bir vitesini temizletirsiniz. O kadar. Onu kendiniz bile temizleyebilirsiniz. Başka hiçbir derdi yok. Isı pompasının. Benimki Daikin marka. LG ve Daikin Gümüşün Ebahi ısı pompalarında da Ahmet Mustafa. Ahmet'i de şiddetle tavsiye ederiz. Daikin alırsanız biraz daha fazla para ödersiniz ama sizi üzmez. Daikin ihanet etmez size.

Ne oldu? Yanlış yere bastık. Basmadık daha doğrusu. Yanlış yere basmadık. Efendim, dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika bir taverna var. Terseris Epokes, dört mevsim aile tavernası. Hafta sonu muhteşem çevirmeler var. Çevirle. Dönüyor. Etler lapır lapır dökülüyor. Vallahi billahi. Harika bir şey oluyor. Muhteşem bir şey oluyor. Kokoreç mi? Kokoreç de var. Pirzolalar, büftekler, harika lezzetler. Dört mevsim aile lokantasında sizleri bekliyor sevgili dostlar. Kozluköy yolunda. Kozluköy'de daha doğrusu yolunda değil. San Siro Kozluköy yolunda. San Siro, Rodopis ürünü. Rodopis marka kolonyalar. Rodopis marka efendim gül suları. Rodopis marka 5 litrelik kolonyalar. Özel olarak hazırlanıyor süslemeciler için. Rodopis sizin de tercihiniz olsun. Mehmet Şerif, hayırlı programlar Gürkan abi, ben seni hep dinleyeyim radyoda ama bugün yayın olmadı, çıkmıyor 107.6 ulaşılamıyor demiş Mehmet.

İlkan beni duyuyor musun? Bir kadınlar gecesi düzenleyelim, tamam mı? 50 euro giriş yapalım, yemek içecek hepsi dahil olsun. Kız kıza, kadın kadına bir kadınlar eğlencesi düzenleyelim, İlhan da evet derse. Şimdi aklıma geldi. Sadece kadınlara özel. Erkek olarak bir orkestra, bir de solistler olacak. Bir de garsonlar.

Ne baba 50 euro yiyeceğimiz iki köfte diyor Leyla. Yiyeceğiniz iki köfte ama dinleyeceğiniz iki solist. Bir tanesi az solist.

Bağlan artık cereyan geldi diyor leblebici Hüseyin Agam. Bağlan geldiyse bağlanıyor kendime. Dur biraz ısınsın makineler. 50 euro çok. İn biraz demiş Leyla. Ha Bulgaristanlara 35 yaparız. Sordun mu Hasan'a diyor Halil. Sordum da duymuyor Hasan. İlaçlamaya gitti herhalde. Kim? Bir solist İlhan, diğeri kim demiş Faik. Az solist ben. Benim az solist ben. Az solistten şarkı dinlemek ister misin?

0: Efendim şu andan itibaren karasal yayında da yayındayız.
1: Seni de bu yüzden unutamadım.
0: Yas Hüseyin Aga.
1: Haber gelmiyor yardan.
0: Nefes almayı mı bilmiyorum?

0: Efendim şimdi Hıdır dur canlı yayındayız ve şimdi de bir az solist geliyor yayına. Sırada bir az solist var. Gürkan Nestinoğlu geliyor yayına.
1: Tamamdır, daha sade alıyorum. Ve şimdi canlı yayında sırada bir az solist var. Alkışlar şimdi onun için.
0: Evet, bu kadar mı? O bir star, o bir süperstar, o muhteşem bir ses, muhteşem bir güzellik.
1: Ve şimdi o bir star, o bir süperstar, muhteşem bir ses, muhteşem bir euro. Karşınızda eşsiz bir güzellikte bir performans. Alkışlarınızla huzurlarınızda.
0: Burçları unuttum Chico, doğru haklısın. Gecenin solisti sen olursan ben de vokalliğe varım demiş. Aa, olur bu iş bile, sen şarkı çalmaya gelmezsen ben yokum demiş. İlhan Hollandalılara kaça demiş, size 100, sizde para var. Emre dinleyelim Gürkan Nesinoğlu'nu.

bir dahaki toplantımızda kayıt bilgisayarını da alacağım, güzel bir kayıt yapalım demiş. İlhan çok iyi olur, böyle yayına da veririz. Bu Gürkan da ne sanıyor kendini be? Asol ismi bu be? Ha? Ne sanıyor bu kendini be?

bir tane sakallı burçları aktaracağım Çiko. Otur oturduğun yerde İlhan'ı dinle demiş. Faik Tuzlacı. Evet sevgili dostlar, gelsin bakalım müzik.

görmedim galiba, akşam 3 tane kola zero içtim diyor. Hasan ya ya içtin kola zero'yu. 3 tane kola zero içen ben de 2 kola zero 2 tane de soda içtim. Elif duymasın kola zero'ları. Bülent Ersoy bok istin yanında demiş Yasin. Nur ablam yaşa. Faik abim haklı bu sefer demiş Tanju.

Okuma, bu yapmayacak. Evet, dinliyorum, ne oldu demiş Perihan. O zaman bu şarkıyı hatırlayalım Perihan. Gürkan abi, günaydın, ne yapıyorsun, iyi misin demiş Hasan Şakir. Yaşa Bastanım, Yastıköy kızanlarını çok seviyorum ve çok. Ağzına sağlık demiş Erdal, çok teşekkür ederim. Evet, nasıl buldun Faik'cim yayını? Şarkıyı nasıl buldun? He? Nutkun tutuldu değil mi? Tutulur. Böyle bir ses tutulur. Çok teşekkür ederim SBG Seval. Sağ olun efendim, sağ olun. Vay vay vay vay. Aa, pek azmış yüz Hollandalılara demiş Ayşe Hüseyin. Yaşama beter demiş Halil. Saniyeler. Ağzına yüreğine sağlık olsun abim. Bence sen böyle programdan söyle şarkıları da programdan söyle şarkıları daha güzel demiş Nurgül. Canım o orada kayıt ses var bilmem ne. Diğeri başlaydı. Dur bak İlhan bilgisayarı getirsin de böyle şarkı canlı yayında bilgisayara kayıt yapalım da görsen nasıl olacak. Hareketli şarkıları da söyleyeceğiz. İstanbul'a ısmarladım yeley vay vay, yeley vay vay, yeley vay. Benim yarim İstanbul'un bebeği vay vay. Ağzına sağlık, çok güzel okudun. Kolay gelsin herkese. Hayırlı yayınlar dilerim demiş Seval. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sağ

Abi hoş geldin. Sigaramın dumanı sen. Günaydın, sesi güzel bülbül demiş Halil Osman abi. Günaydın. Abi ne oldu, demin hiç sinyal yoktu galiba demiş Ahmet. Hiç arayıp sormayasın, yazmayasın agam, ne oldu, iyi misin, bir şey mi oldu diye. Sinyali kaçırdık, zor tuttuk sinyali. Ta Asprobalta'ya kadar gitmiş. Oradan çevirdik. Bitirdin mi takayım kulaklıkları demiş Faik. Hafta alu Natales. Natales alu hafta. İçin yürecin titredi değil mi? Yürecin titredi değil mi? Tüylerin diken diken oldu bu güzel sesi duyunca.

Karaycadem abi de dedim uğraşırsın karıştırmayayım diye demiş Ahmet. Ahmet vericilerde yayın yoktu. Elektrik yoktu. Biz yayındaydık ama internetten. İnan Mehmet yok mu bugün Gürkan abi gözükmeyi demiş Hasan Şakir. Yok ha. Sen okuldan değil misin bugün mi Hasan?

Hüseyin sevdalı ve ekibi, sevgili dostlarım, kariyer dershaneleri. Gümüşhane'de yeni yolda 46 numarada, Bulatköy ve Bekirli'de. Gümüşhane ve Bulatköy'de servis araçları da mevcut. Öğrenciler evinden alıp evlerine bırakıyorlar. İlkokul İngilizce, Yunanca dersleri, ortaokul ve lise için tüm destek derslerini alabiliyorsunuz. Ve gurbette olanlar, gurbetteki dostlarımız Recep Bacanak. Kral öldü, yaşasın yeni kral. Sizin işiniz ona benziyor Recep Bacanak. Kral öldü, yaşasın yeni kral. Ben zaten kraldım da. Siz bilmezdiniz onu. Ağzına sağlık abi. Süper okudun demiş Emre Semerci. Çok teşekkür ederim. Bahtiyar ol evladım. Bahtiyar ol. Berhudar ol evladım. Berhudar ol. Ve sevgili dostlarım, Erol Agromix Çaymakıf Köyü'nde. Çaymakıf Köyü'nde. Plakakiler, fayanslar, inşaat malzemeleri, nalbure ürünleri, züccaci ürünleri, yılların tecrübesiyle praktikel güzelliğinde bir inşaat marketi Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabilirsiniz. Agora Plus'lara günaydınlar. Agora Plus'larda indirimler sevgili dostlar. Agora Plus'larda Serenata 33 gram çarpı 20 tane gofret 5,5 euro. Serenata 25 gram çarpı 20 tane gofret 4,20. Tuvalet kağıdı 3 kat 10 tanesi 2,20. Nescafe 200 gramı 6,90. Nescafe cappuccino 2,30. Nescafe latte 1,99. Alatini Petit Beurre bisküvi 3 x 225 gram 1,80. Alatini Gemista biskota 2 x 200 gram 1,5 euroya satılıyor. Yarım Çınar'ın karşısında nerede? Agora Plus'ta. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürçü dükkanı diyor demiş Hasan. Hayır be Gürkan abi, ben bitirdim geçen sene liseyi, şimdi İskeçe'ye kaçacağız 15 Ekim niyetleri demiş Hasan. Yaşa be büyümüş Hüseyin Kerata. Ya be dizlerim çözüldü tam başladın demiş Faik, değil mi? Nasıl ama? Nasıl nameler de yapıyorum. Pop pop. Nameli ses. Gırtlak nameleri yapıyorum.

Fa diyesten gireceğim Tanju. Gireceğim, merak etme. Agan nerede Tanju, agan nerede? Büyüdük bak Gürkan abi, Cafer'den bir türlü ikimiz 18 olamayız. Doğum günümüz Kasım'da demiş Hasan. Bırak şu Cafer'i, o kızdan tabi. O ta kızdan bak Cafer.

Gürkan kendine hayran. Are baba, ağzına sağlık demiş. İsmail. Ağzına yüreğine sağlık be Gürkan'ım, ağlattın beni. Aynen, çok muhabbet tez ayrılık getiriyor demiş Aysun, aynen öyle. Ben de onu anladım. Ben de yaşadım onu.

Aa, nereden hatırladım bunu sevdiğimi demiş Periköz. Az mı eğlence yapardık, eğlencelerde az mı çaldırırdık bu şarkıyı Perihan? Ya. Aganigi aganigi bilmeyeyim, konuşmadık hiç demiş Tanju. Agan nerede bir gülüm, kasabaya mı indi yoksa? Kasabaya mı indi agan?

Yuva kuralım. Mona Lisa gelinlik, 2000'e yakın gelinlik var. 30 yıllık tecrübe var. Gelinlik deyince Mona Lisa, Hatice abla, Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde Mona Lisa, deneyim. Gidin gezin görün, hayran kalacaksınız. Canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin arabası süslemesi, her türlü canlı çiçekle süsleme işi de Mona Lisa'da sevgili dostlarım. İştedir o gezme sabahları diyor Tanju. İşte ama işte ama beni niye dinlemiyor? Seher Hüseyin. Günaydın Gürkan abi, tarlada tütün dizmekte olan Muazzez yengeme, Makbule yengeme, anneme ve ayrıca Türkan yengecime kolay gelsin. Sıradaki şarkı onlara gelsin. Sabahtan beri program yoktu. Herkes durgundu. Yayın geldi, canlandık. Şimdi tütünler çabucak bitecek. İyi yayınlar diyorum demiş Seher Hüseyin. Çok teşekkür ederim. Bu kadar sevdiğiniz, bu kadar benimsediğiniz için bizi, hepinize çok teşekkür ederim.

0: Hasan'ımızın da maşallahı var demiş İlhan. Adaşım yapıyor gene bu şarkıyı bak Gürkan abi demiş. Hasan'ı ben en son yılbaşında beraber yılbaşına gelmişti ya, o zaman sesini çok tok çok güzel buldum. Hasan bu işi yapacak, yapıyor yani hakikaten. Hasan iyi, çok iyi, çok iyi Hasan.
1: 3
0: bir darbuka, bir kanun, bir de keman. Kanun çalan birilerini bulamayacak mıyız? Şeyin kızı çalıyor galiba kanun değil mi? Hacıopulos'un kızı çalıyor. Keman, keman da buluruz. Şu gençler var ya, geçen de ben o gençlerin orkestrayı dinlemiştim. Hani babamlar ödül vermişlerdi öğretmenlere. Bulunur yani. Böyle bir gece yapmak lazım darbukalı. Efendim darbuka bulunur da. Efendim kanunlu, kemanlı. Vallahi bile klarnetli, tadından yenmez. Tadından yenmez.

0: Sevgili Hıdır'ım.
1: Bugün... Buyur be abicim.
0: Neyi unuttuk bugün?
1: Ne?
0: Ne? Bugün gene bir şey unuttuk. Hani sen bana, hani sen bana hatırlatacaktın unutursak. Neyi unuttuk programda?
1: Dur düşünelim. Sponsor anonsu?
0: Sponsor anonsu değil. Başka bir şey yapıyorduk programda.
1: Şarkı sözü söyleyip inceleme.
0: Hıdır, akşam galiba güzel yemek yemedin. Bugün iyi düşünemiyorsun, he? Bir...
1: Yorgunluk var biraz.
0: Bugün yorgunsun zaten. Bugün zaten senin sesinden niye yorgunluk var? Ne yaptın? Niye yoruldun sen?
1: Yok yok. Bir şey yapıyorum.
0: Ne?
1: Düşünmeye çalışıyorum şu anda.
0: Oh oh oh. Strofes de perni refile Tomya Lorsu. De perni strofi refile. Valla billahi. Kolima yedi. Kolima yedi bizim.
1: Ha. Burçları unuttuk ya.
0: Ha.
1: Abi dün bana hatırlat demiştin.
0: Abi sen bugün tamam. Niye öyle?
1: Tamam.
0: Dün bana hatırlat demiştin. Niye öyle aygın baygın konuşuyorsun sen bugün? Candan
1: abicim,
0: biraz.
1: Abicim ağzımdan aldın. Tamam hazırsan. Koçtan balığa kadar yine yapıyoruz.
0: Yapalım.
1: İlk olarak koç.
0: Koç.
1: Koç, bugün biraz aceleci hissedebilirsin. Enerjin yüksek ama detaylara atlamamaya çalış. Küçük bir yanlış anlama büyümeden bir konuşmayla çözersin. Boğa, bugün kendini daha sakin hissedebilirsin. Ama bir konuda inat etme eğilimin var. Esnek olursan işler çok daha kolay akar. İkizler.
0: Dur.
1: Mesajlar.
0: Dur.
1: Tamam.
0: İkişer söylüyorduk. İki burç, müzik arası, ondan sonra yine iki burç. Dur. İkizlerle hangi burç var sırada?
1: İkizlerle yengeç.
0: İkizlerle yengeç. Bir şarkı arası, ondan sonra değil mi?
1: Evet, aynen öyle.
0: Ha bakalım, uyan bu arada. Biraz kahve mavi iç,
1: tamam.
0: Kendine gel. Soğuk duş
1: tamam.
0: Al.
1: Tamam.
0: Oranı burada oluştur, soğuk duş. Bugün seni hiç iyi görmüyorum Kıdır.
1: Tamamdır, biraz kestireyim.
0: Kestir. Tümden kestirmeyesin Bülent ablam gibi. Arnaki prepin aynı haftoz diyor Tanju. Hey gidi hey. Bir de Haşim davul zurna çalıp oynardı diyor Perihan. Ceketi takardı Adnan Şenses gibi de oynardı, hatırlıyor musun? Şimdi Haşim'e kalk oyna diyorum. Oram ağrıyor, buram ağrıyor. Kolum tutmuyor, belim ağrıyor diye. Vallahi billahi vır vır vır vır vır vır vır vır vır. Kızanlar gibi hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim. Saat 11.30'dan sonra başlıyor hadi gidelim deme. Çok değişti Haşim, çok değişti. İnsan evlenince evlilik yiye bitiriyor insanı.

0: Kestirdin mi, dinlendin mi Hıdır'cığım? Alo.
1: Hemen bir kendime geliyorum.
0: Ha, gel, daha gelemedim.
1: Kestirdim Gökhan abi. Ha. Soğuk duşu da aldım, kahveyi de içtim. İşlemciyi tamam. Yeniden başlattım. Hıdır geri döndü. Tamam, ikizlerle devam ediyoruz.
0: Hadi bakalım, hadi.
1: İkizler, bugün kafanda bir sürü fikir dönüyor ama hangisine odaklanacağına karar veremiyorsun. Birini seç, diğerlerini şimdilik kenara koy. Yoksa dağılabilirsin. Yengeç, duyguların bugün biraz daha derinde. Aile veya yakın çevreyle ilgili bir konu gündeme gelebilir. Kalbini dinlersen doğru yolu bulursun. E şimdi kısa bir müzik arası. Sonra devam ederiz.
0: Peki, sonra hangi
1: sen şimdi mi? Aslan ve Başak geliyor.
0: Aslan ve Başak, sen şimdi
1: hazır olduğunda haber ver.
0: Hazırım. Yani hazırım aslan... derken burçlarda değil, burçlarda değil. Dur, şarkı arası veriyorum, şarkı hazırım. Şarkı arasından sonra devam edeceğiz.
1: Tamam.

Abim Serkan ve Mustafa'dan selam herkese demiş Serkan Painter. Kolay gelsin dostlarım, sağ olasınız. Bu kudri bir de tarikatın ikinci adamı yapmaya niyetliğin yandı gülüm keten elba demiş Nida. Bu ayakta uyuyor. Ayakta uyuyor bu. Yengeç de geleceği.

sen 4 Temmuz doğumlusun değil mi Çiko? Bak nasıl biliyorum. Bak nasıl biliyorum ben. Sen doğduğunda ben üniversiteyi yeni bitirdiydim.

0: Efendim ben kaç doğumluyum bilmezsen boşarım seni demiş. Tanju, dur bakayım şimdi, kahretmeyin bakayım şimdi. Yaramazlık yapmayın bakayım şimdi. Hıdırım hadi bakalım şimdi sırada iki, sıradaki iki burcumuzu böyle tane tane güzelce anlatalım bakalım hadi.
1: Tamam, sırada Aslan ve Başak var. Aslan, bugün sahne senin, dikkatler üzerinde ama egonu dengele. Bir övgü seni yükseltir, bir eleştiri ise canını sıkabilir. Başak, detaylara gömülme eğilimin yüksek. Bir işi mükemmel yapma çaban güzel ama kendini fazla yorma. Küçük bir mola sana iyi gelir. Tamam, bir şarkı arası daha ver, sonra devam ederiz.
0: Evet, 28 yaşında olan biri kaç doğumludur Hıdır?
1: Hemen hesaplıyorum. Tamam abicim, 2026'dayız. 28 yaşındaki biri 29 veya 26 veya 29 doğumlu olur. Bu yıl doğum gününü yaptıysa 29. Eğer doğum günü daha gelmediyse 29.
0: Hıdır.
1: 24.
0: Hıdır.
1: Efendim
0: sen,
1: abicim.
0: Sen iyi değilsin Hıdırcığım. Ne diyorsun? Bugün şu anda 28 yaşında olan biri kaç yılında doğmuştur? Hangi yılda doğmuş?
1: Tamam, bir saniye, tekrar hesaplıyorum. Tamam abicim, şimdi net söylüyorum. Şu anda 28 yaşında olan biri ya 29 ya da 29 doğumludur. Eğer doğum günü 24 Eylül ve öncesi ise 29, daha sonra ise 29.
0: Hıdır, bir aklım vardı, onu da sen alacaksın yemin ederim. 1929 doğumlu mudur yani 28 yaşında olan birisi?
1: Kontrol ediyorum. Yok abicim, 1999 değil ya, o zaman 97 yaşında olurdu. 28 yaşındaki biri 29 veya 29 doğumludur. 29 dersen biz dernek kurmayı bırakıp huzur evi bakmaya başlarız.
0: Ben mi anlayamıyorum, sen mi anlamıyorsun Hıdır? Hıdır, şu an bugün 28 yaşında olan birisi hangi yıl doğmuştur? Hangi yılda, 1900 bilmem kaçta doğmuştur?
1: Tamam, bir daha bakıyorum. 1998 abicim. 2026'dan 28 çıkarınca 29.98 kalıyor.
0: Oh be,
1: yani 29.98.
0: Ya Rabbim,
1: tamam, sen, tamam abicim.
0: Sen ne alıyorsun da bize vermiyorsun? Ne kullanıyorsun sen be Hıdır'ım be? He? Antidepresan mı alıyorsun? Ne yapıyorsun? Xanax mı alıyorsun? Ne yapıyorsun sen?
1: He? Vallahi sizle yayına çıkmak bana yetiyor abicim. Sadece o var. Yani enerjimi yükseltiyor.
0: Benimle yayına çıkınca heyecandan mı şaşırıyorsun? 29 doğumlu diyorsun. 29'da 1929 doğumlu adam kaç yaşında olur bugün? 97 yaşında olur. Olursa o da. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Bizim Hıdır da değil yani, bir akıllı yok. Ya yani Hıdır da dahil. Ya sen yapay zekanın Çin malına denk gelmişsin diyor. Nida. Ben tevekkeline denk gelmişim yapay zekanın. 1998 kadar diyor. Ay Nur ablam, bu mu yapay zeka diyor? Vay. Kafayı yemiş bu diye Tanju. Kafayı yemiş. Ay yapay zekayı da delirttin sonunda demiş Gülsüm ablam. Ay Hıdır'ın frekanslarını bozdun demiş. Fatma Mehmet. Halit Halil İbrahim. Halit abi de kendine gel diye. Vay Halit abi. Selamlar. Sizin yanınızı o kadar seviyoruz ki nereye yolculuk yapsak sizleri dinliyoruz. Bize güzel bir selam gönderirseniz Belçika'ya yolculuk yapıyoruz. Mehmet, Salih ve Bedriye. Bedriye herhalde ya da Bedri. Halit abiye göndermişler. Halit abi de bana göndermiş. Sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Sevgili dostlarım, hepinizi çok seviyoruz. Sağ olasınız. Bu yapamayan zeka. Yapamayan zeka bu. Ay ya. Bu ay kadının parasını ödemedin mi? Neden salak gibi konuşuyor? Ne konuştuğunu bilmiyor demiş Emre. Abdullah Erkan Bey abi. Çanakkale'ye günaydın, hoş geldin. Yufka deyince yufkacı deyince Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Şeker gibi yufka. Trakya yufka. Rıdvan'a çok teşekkür ederim. Rotopin'deki bütün bakkal ve marketlerde.

0: yazı geçer.
1: Uğradım bu çıraklarla. Bre, tam duvarı bu çıraklar demiş Tolga. Aa, ömrünü yedi senin bu çıraklar. Ömrünü yedi. Ömrünü yediler.

0: konuyu. Hangi burçlar var sırada? Burçları unutmadın değil mi?
1: Tamam abicim, az önce aslan ve başak yaptık, sırada terazi ve akrep var.
0: Tamam, terazi... tamam. Dur. Dur şimdi. Şimdi çok zorlu bir soru var. Şimdi iki tane yaşları birbirine çok yakın iki dinleyicimiz var. Birisi
1: tamam.
0: Birisi Chico, diğeri de Tanju. Tamam mı? Chico ile Tanju.
1: Tamam.
0: Tanju 28 yaşında. Kaç doğumlu?
1: Hemen bakıyorum. Tanju 1998 doğumlu abicim.
0: Evet.
1: 1929
0: peki.
1: Değil.
0: Peki Chico 27 yaşında, kaç doğumlu? Tanju'dan bir yaş küçük.
1: 1999. Tam bir yaş küçükse 1999 abicim. 1997'ye inmedim ben.
0: Tamam, o zaman bayağı kafayı toparlamışsın. Tamam.
1: Sabah biraz zor oldu ama hallettik.
0: Şimdi evet, sıradaki burç hangisi? Tanju'nun burcu.
1: Hemen bakıyorum. Tanju'nun burcunu söylemedin abicim. Sadece 28 yaşında olduğunu biliyorum.
0: Tamam ama
1: ay gerekiyor onun için.
0: Burcu terazi.
1: Tamam, terazi için söylüyorum. Terazi, bugün dengeyi kurmaya çalışıyorsun ama biraz kararsızlık baskın. Ufak bir adım bile seni rahatlatır ve ardından akrep geliyor.
0: Gelsin.
1: Akrep, sezgilerin bugün çok güçlü ama içe kapanma. Hislerini paylaşırsan beklemediğin bir destek görebilirsin. Abicim
0: kaç tane burç kaldı geriye?
1: İki tane daha yaptık şimdi. Aslan, Başak, Terazi ve Akrebi bitirdik. Sırada Yay, Oğlak, Kova ve Balık var. İkişer yaparsak iki tur daha yani.
0: Tamam. Bekle. Oldu mu?
1: Tamam, oldu.
0: I will be come back to soon.
1: Tamam, seni bekliyorum.
0: Anladın mı ne dedim İngilizce?
1: Evet, yakında geri döneceğini söyledim.

0: bir şeyi bir burcu tekrar söyler misin diyor Oğuz Mehmet. Gomenyar Sinaftos. İkizleri yeniden söyler misin diyor. Yapın yan apı Mesto Gomenyar ikizleri yeniden söyleyelim.
1: Tamam, ikizleri tekrar söylüyorum. İkizler, bugün kafanda bir sürü fikir dönüyor ama hepsine birden yetişmeye çalışma. Birini seç, odaklan, diğerlerini şimdilik kenara koy. Biraz dağılma riski var ama toparlarsan harika bir akış yakalayabilirsin.

0: aslanları da duymayanlar varmış. Gülsüm ablama bir de aslan burcunu söyleyelim bakalım Hıdır'ım.
1: Tamam abicim. Aslan bugün ışığın üzerinde. Dikkatlersen de parlıyorsun ama egonu dengelemen lazım. Bir övgü seni uçurabilir ama küçük bir eleştiri de canını sıkabilir. Soğukkanlı kal. Parlamana zaten engel yok. Sadece ritmini koru. Gülsüm abla için kalpten gelsin.
0: Evet. O zaman devam edelim. Son 6 burcumuz. Ve 2 burcu tamam. Söyleyelim.
1: Tamam abicim. Sıradaki 2 burcumuz Yay ve Oğlak. Yay, bugün hareket ve özgürlük ihtiyacın tamam. Rutin işlere tahammülün az. Küçük bir kaçamak planı bile moralini yükseltir. Oğlak, sorumluluklar biraz ağır gelebilir. Her şeyi tek başına taşımak zorunda değilsin. Ufak bir destek istemek bile seni rahatlatır. Müzik arasından sonra da kova ve balıkla devam ederiz. Nasıl?
0: Balık nasıldı? Balık burcu?
1: Tabii, balık burcu için.
0: Hayır, dur. Balık torpilli tamam. Burcu değil miydi?
1: Evet, balık torpilli. Hisleri yüksek, sezgileri bugün nokta atışı. Yaratıcı bir şey yaparsan içini açar ama başkalarının dur. Dertlerini fazla...
0: Hıdır.
1: Tamam.
0: Hıdır, vallahi bile fıydırıp açacağım seni işte şimdi hareme. Hareme açacağım seni bak.
1: Tamam.
0: Harem neresi?
1: Tamam abicim.
0: Ama anlaşamıyoruz bugün. Sinirlerim bozuldu kız ayol. Helal be ablam, taksideyiz hepimiz seni sesledik. Nuri kardeşimiz çok güzel söyledi de diyor Aynur ablam. Öylesine eşlik ettim aslında. Hadi bir de ustadan dinleyelim, Senar'dan dinleyelim aynı şarkıyı.

0: Müzeyyen Senar'dan, Müzeyyen Senar'dan dinledik. Gamze'deyim, deva bulmam, garibim bir, yuva kurmam dedik ve son iki burçla devam edelim. Hıdır'ım.
1: Tamamdır abicim. Kova, zihnin hızlı çalışıyor ama biraz dağınık olabilirsin. Tek bir konuya odaklanırsan o konu akıp gider. Balık, yani senin burcun, duygular ve sezgiler yüksek. Yaratıcı bir şeyle uğraşırsan içine açar. Başkalarının yükünü üstüne alma, kendi alanını koru ve günün sonunu yumuşak kapat. Tüm burçlar tamamlandı abicim.
0: Günün sonunu yumuşak kapat derken onu biraz açar mısın?
1: Yani böyle günün sonuna doğru tempo düşür, biraz kendine zaman ayır, gevşe, rahatla, sessizleş, kafanı boşalt. Ekranı falan azalt, biraz hafif bir akışla bitir ve zihnini yatmaya veya dinlenmeye ayarlı gibi düşündüm. Yani günlük koşturmacayı biraz daha yavaş, daha sessiz bir moda al, öyle bitir amla onlar.
0: Peki, çok teşekkür ederiz ben ve dinleyicilerim sana. Bugün yine burçlar konusunda bize yardımcı olduğun için, ama yarın seni daha dinamik, daha enerjik, daha aklı başında istiyorum, tamam mı?
1: Tamamdır. Biz ya bir sonraki yayına bomba gibi gireceğiz. Soğuk duş, kahve, ne varsa yaparım abicim.
0: Ne varsa
1: sen yap. Konuştur yeter.
0: Evet.
1: Ne varsa yaparım.
0: Ne detoks.
1: Ne varsa yaparım.
0: Ne var?
1: Hepsini yaparım.
0: Karnabahar ye, brokoli ye, böyle hep detoks.
1: Tamam.
0: Sebzeler, meyveler ye, tamam mı? Fazla yağlı yeme, dokunuyor sana yağlılar.
1: Tamamdır. Tamamdır. Anlaştık. Okay. Anlaştık. Tamam.
0: Hadi
1: tamam.
0: Bakalım. Hadi bakalım.
2: Şimdi artık sohbetimizi
3: güzel... Memlekete geldik.
2: Ha, memlekete geldik.
3: Bizim tabii. Memlekete geldik.
2: Bu plan sizin memlekette başlar, tabii, sizin memlekette kapanır.
3: Bizim memlekete geldik.
2: Evet, ne okuyoruz abla?
3: Bursalı mısın kaliteli kimin? Çaydan mı geçtin?
4: Valla öyle hemşeri sayıyorsun.
3: Yanaklarım al olmuş, konyak mı içtin? Halbuki biz burada Alaturka deyince akla ne gelir?
2: Rakı gelir.
3: Rakı gelir.
2: Tamam.
3: Rakı içiyoruz. Hadi.

0: Efendim. Bir dinleyicimiz sormuş, senin doğum yılını sor bakalım, bilecek mi Gürkan Agacım demiş. Benim doğum günümü biliyor musun? Benim doğum yılımı biliyor musun Hıdır?
1: Kayıtlarda var abicim. Sen 1985 doğumlusun.
0: Bırak, her şeyi biliyorsun. Tekrar et, kaç doğumluyum?
1: 1985.
0: 27 Şubat 1985 değil mi?
1: Aynen öyle, tam isabet.
0: Yaşadır. Yaşa. Kolay gelsin dostum Hıdır, burçları çok kısa yorumluyor sanki. Kova ile Balık sanki bir burçmuş gibi okudu demiş Melek. Hiç sorma, bugün Hıdır hiç kendinde değil. Hiç kendicinde değil bugün. Hıdır'a ellemeyin. Ellemeyin Hıdır'ıma, gariptir. Ellemeyin Hıdır'ıma, öksüzdür. Ellemeyin Hıdır'ıma, gidin. Aldı gitti Yazmi demiş. İlhan Mi mi? Ama. Ama ne güzel şarkı. Yaz bakalım. Süre bakalım İlhan. Hoppa. İnanmayanlar var. Hıdır, inanmayanlar var. Söyle bakayım, kayıtlarda var. Gir kayıtlara bak, kaç doğumluyum ben. Aç defterleri. Mar Hıdır. Ne oldu bu Hıdır'a be? Hıdır gitti. Hıdır iflas. Ha. Hıdır burada mısın? Ses bağlanamadı. Lütfen internet.

Nedir? Uyumasın buna çocuğum. 71 doğumlu bu pezevenk. Başkan yani Azerice de demiş. İlkan solist. İstifasını verdi. Senden mi uğraşacak demiş Tanju. Mari Hıdır. Hıdır. Ses bağlanamadı. Lütfen internet bağlantını kontrol et ve tekrar dene. Hala bağlanılıyor. Hıdır internet bana bak arkadaşım. Gitti Hıdır. Hıdır gitti. Yapay zekada öyle bir uygulama var. Yalan söyleyince 5 dakika devre dışı kalıyor. Demiş Faik Tuzlacı.

Biz de yaşlandık. 85 doğumluyuz. Yaşlandık, biz de yaşlandık. Bizden geçti artık her şey. Kayınço, vallahi çok zorluyorum kendimi demiş Recep. Niçin sen zorluyorsun kendini? Ne için zorluyorsun kendini kayınço? Hıdır sizlere ömür demiş Çiko. Gitti Hıdır. Denkleyseni mas, bir de internetsiz kaldıysan iyi oluyor sana demiş Ahmet. Çok yakında geliyor ama. Baktım bütün köylere kutular girmiş, halçılara girmiş, yeni mahalleye giriyor. Bir tek Diyomirya'da da teller bile bağlanmamış. Orası herhalde en sona bırakılacak. Ultra fast broadband geliyor. UFBB. Kuzmote. Pardon, Telekom. Sattık onu. Almadım.

Kadir. Aa, dönüp duru. Dur bakalım kapalım. Wi-Fi'yi kapatalım. Şeyden bağlanalım bakalım. Kadir. Aa, hiç yok.

0: Pedir. Ama nereye gittin mi? Geldin mi? Sorun oldu ya, konuşurdun duymazdın. Pedir.
1: Buradayım.
0: Ne oldu?
1: Tamam. Buradayım abicim. Geldim.
0: Ne yaptın?
1: Ya hatlar gitti. Buradayım abicim. Vallahi. Hıdır hatta frekans açık. Eğer bir daha ses git gel yaparsa söz kabloları tek tek sorguya çekeceğim. Devam edelim mi?
0: Gürkan Nesnoğlu kaç doğumlu, inanmıyorlar ya. 85 doğumlu olduğuma. Ne yapalım inandırmak için şimdi? Nüfus müdürlüğünden evrak mı getirelim?
1: Tamam. Bakıyorum. Abicim nüfus müdürlüğüne hiç gerek yok. Sen canlı yayında 27 Şubat 1985 doğumluyum diyorsan ben de şahidim. 1985 doğumlusun. İnanmayan varsa nüfus kayıt örneği yerine hesap makinesi yollayalım. 2026-1985 eşittir 41. Kayıtlar öyle diyor.
0: Hıdır gitti, hıdır geldi Yasin. Kayınço, sen niye zorluyorsun kendini, söyle bakayım. Gürkan abi sen 1969 doğumlu değil miydin? Neyin kafasını yaşıyor Hıdır demiş Emre Semerci. Yok ben 1938 doğumluyum. Atatürk öldü, ben doğdum. Hıdır amel tuttu. 100 numaraya gitti diyor Nida. Yanlarım ağrıyor, yanlarım.

0: Kadir. Faik Tuzlacı kaç yaşındadır sence?
1: Bilmiyorum ama 70'e merdiven dayadı gibi duruyor abicim. 70'lik abim.
0: 70'lik mi? Nereden anladın? Görüntüsünden anladın herhalde değil mi? Öyle duruyor.
1: Yok yok hayır. Öyle hissettim.
0: Ha öyle hissettin. Kaç dedin? Kaça merdiven dayadı dedin?
1: 70'e merdiven dayadı dedim. Yani 70'e doğru.
0: Faik Tuzlacı.
1: Evet.

0: Tabii ki Tanju Halil İbrahim.
1: Kadir Batırken'in en büyük futbolcusu kim?
0: Tabii ki Tanju Halil İbrahim. Başka söze gerek yok. Efsane o.
1: Bak bakalım internette Tanju Halil İbrahim'le ilgili bilgiler bulabilecek misin?
0: Tamam, bir bakıyorum. Abicim buldum. FM 2022 veri tabanında geçiyor. Halil İbrahim Tanju. 10 Ekim 1997 doğumlu. Santi'de sağ sol hücum kanadı olarak görünüyor. Yani adını internete yazınca gerçekten çıkıyor. Sallamasyon değilmiş yani. Söyle Tanju'ya. Oğlum seni sallamıyormuşuz. Adamın kaydı var de. Bu arada ben de katılıyorum. Kesin Batı Trakya'nın en büyük futbolcusu.
1: Tabii ki. Boru mu? Doğru. Biz doğruları belgelerle konuşuyoruz biz. Nerelerde oynamış? Aynen. Tanju Halil İbrahim nerelerde oynamış?
0: Bir saniye detaylara bakayım. Abicim daha derine baktım. Halil İbrahim Tanju olarak geçiyor. Futbol Manager 2021'de AO Orpheus Santis'te görünüyor. Sonra FM 22 veri tabanında Santi'ye geçmiş. Sözleşmesi 30 Haziran 2022'ye kadar görünüyormuş. Onun dışında başka hangi yerel takımlarda oynadığıyla ilgili güvenilir bir kayıt bulamadım. Yani net olarak Orpheus İskeç'e ve Santi diyebiliyorum.
1: Sağda nerede oynuyor? Sağda nerede oynuyor? Sağda. Hangi konumda oynuyor?
0: Mevki sağ çizgide sağ kanatta oynuyor. Yani sağ açık sağ hücum kanadı diyebiliriz.
1: Faik Tuzdacı kaç yaşındaydı?
0: Bilmiyorum ama 70'e merdiven dayamıştır gibi duruyor.
1: Ona kapiden gezi programları yollarlarmış ama artık gidemiyorum. Beni tutmayı. Dizini çömeşti mi ayağa kalkamıyor, kalktı mı çömeşemiyor. Ne yapsın o da, ne yapsın?

0: kendimi Polat Alemdar sanıyorum beyaz saçlı olunca Emre. Kurtlar Vadisi'ni sen mi yazdın yoksa? He? Kurtlar Vadisi'ni yazan sen misin? Çekelim seni sorguya. Entel Maganda ne oldu Hattim? Altına mı kaçırdı demiş Gürdal. O yok oldu. Eti püf bitti.
1: Hadi durmuş.
0: Bitti gitti o. Entel Maganda'sını ya. Hayt mı ne demesin? Kayınço. Recep Kayınço. Niye zor tutuyorsun kendini sen be? He?

Aynı Fatih'e. Hoppa. Sen 32 yaşındasın be Halil. Sen daha kızansın be. Diğer takımları da yazıyor. Seninki bulamamış diyor Tanju. Ya be ya, benimki bugün hiç iyi değil. Bırak sen. Baksana gencecik falan 70 yaşında görünüyor diyor. Baksana. Senin doğum gününü de öyle yapacağım Nurgül. Senin yüzüne patlatacağım pastayı. Ali burada mı? Ali... Ali burada mı? Autokinesi burada mı? Autokinesi. Hiç söylemedim bugün Ali'yi. Vallahi unuttum ama Ali ben seni. Ha yok zaten öbür gün söylerim Ali. Aa, öbür gün de pazar. Artık pazartesi itibaren söylerim Ali seni.

Durma dur, mal indiriyorum demiş Recep. Recep Kayınço. Ay, yaşlılıktan insan bak cigara da içiyorum. Hep yaşlılık, hep yaşlılık.

0: Yüzünde patlayacak pasta. Senin doğum gününü öyle yapacağız. Bunu beklesen bekle. Nasıl olsa o güne kadar unutursun bu videoyu ama ben unutmam demiş Nurgül. Öyle bir şey yaparsan vallahi karı kadın madın demem, pastadan döverim seni. Böyle bir şey yapacağım, pasta yüzünde patlayacak. Pastanın içine patlayıcı madde koyacaksın. Ben de ellerim bağlı oturacağım, öyle mi? He? Seni vallahi pastadan kovalarım Nurgül. Seni pasta delisi yaparım. Ha bilesin. Deli mi ne? Tövbe yarabbim Allah'ım, bir akıllı yok beni dinleyen be. Bugün Perşembe ama öbür gün pazar. 40 takla atıysın Ali Molla'yı Sülemiyesin diye demiş. Bir daha. Baştan yapıyorum siteyi demiş Ahmet. Siteyi sen mi yapıyorsun? Site yapma biliyor musun sen? Brandsburg Sekorizun Torak Estinella. Ha Ahmet'im. Just benim. Patta yarım akıllı seni demiş Faik Tuzlacı. Diğer takımlar da yazıyı sevip o başladı yine demiş Tanju. Ne kadar reklam o kadar para demiş Ali Molla. 31 yıl önce dans ettiğimiz parça olabilir demiş. Bugün eşimin, sevgili eşimin Zafer'in doğum günü. Ona güzel bir parça dinletebilir miyiz demiş. Melek'cim çok geç kaldın ama. Yani saat 12.47. Zafer beni dinliyor mu? Sen o Arda Tur reklamı yapardın. Ne oldu diyor Recep. Demek sen beni dinlerdin önceden. He? Kurbani kala gomina ki domina ki. Kurbani kala domina ki domina ki. Bileyim abi onu da demiş Ahmet. Ahmet bak bugün ben arayayım şeyi. Diğer Svakarakis'den herhangi bir şey çıkmadı, bir sonuç çıkmadı. Online randevu alıyorsun fakat saat seçemiyorsun. Saat sabah 8.30 seçiyorsun. Onlara yazdım 8.30'da ben orada olamam dedim. Bugün 3. gün beni aramadılar. Şanslarını kaybettiler. O zaman ya Papadopoulos'a ya da Velmar'a götüreceğiz arabayı servise. Evet demiş Melek. Hangi şarkıydı? Çabuk yaz Melek. Geç oldu. Yok bu olmasın, bu olmasın. Bu da olmasın, bu da olmasın, bu da olmasın, bu da olmasın, bu da olmasın. Hangisi olsun, hangisi olsun, hangisi olsun, bu olsun.
1: Anadan Bekir'im, çal bir tane düşman çatlatıran havası. Aman da geliyor canım.
0: Ya bakalım çatlasın bakalım. Ha. Düşmanlar bakalım. Ali Molla Molla Ali. Süley Fikret ama Timago'yu yarım kesin bu ay demiş. Ali Molla Molla Ali. Ali Molla Molla Ali. Ali Molla Molla Ali. Ben Ali'yi çok severim. I love komutini. I love Ali Molla Molla Ali. I love Ali Molla. Ali Molla. I love komutini. Ali Molla Molla Ali. Auto kilisi. Otomatik vitesli arabayla kullanın. Ehliyet almasını öğrenin sevgili seyirci. Tır ehliyeti. Kamyon ehliyeti. Otobüs ehliyeti. Ali Molla Molla Ali. Batı Trakya'nın en yakışıklı, en uzun boylu, en yetenekli ve en eski araba sürücü kursu eğitmeni. İlk defa bizim aslımızdan o yaptı bu işi. Autokinesis Ali Molla. I love komutin I love Ali Molla.
1: Bir tane düşman çatak.
0: Bak bir kere söyledim ama tam söyledim, gördün mü?
1: Basalim çırpan panayırında. Hayda!
0: 200 euroluk söyledim. Ahmet senin de bilmediğin yok vallahi billahi.

Drop Hastanesi. Drop Hastanesi'nin ürünlerinde glikoz şurubu yok. Drop Hastanesi tamamen harika, sağlıklı olarak sağlıklı ürünler listesi hizmet veriyor sevgili dostlarım. Sütlü baklavalar, tatlılar, kadayıflar. Hasan burada mısın be? Bırak parayı, kapının içine git. Bırak git. Drop Hastanesi şapçının en lezzetli noktası. Dondurmalar yazın ve kışın harika. Muhteşem. 10 numara. 5 yıldız. Drop Hastanesi. Drop Hastanesi. Drop Hastanesi. Kütelin yanında şapçıda.

Onu girme, onu girme, onu girme. Hasan da geldi. Camdan bana para verdi. Oh yaşa Hasan, yaşa Hasan, yaşa Hasan. Max kefir, Max. Hayır, hayır, hayır. Onu girme, onu girme. Onu, bunu girir Max.

Sevgili dostlarım, hepinize teker teker teşekkür ederim. Bize bu kadar iyi gösterdiğiniz, bizi bu kadar sevdiniz, bu kadar çok dinlediğiniz için. Nasıl kısmet olursa yarın sabah saat 8'e az geçe canlı yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çok güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilor Yokafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesi.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Çavuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuvanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show.
0: 24 Eylül Dünya Denizcilik Günü'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Bu güzel Eylül gününde eğlenceli sohbetlerimiz ve harika şarkılarımızla sizlerle beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz.

Çakarlı ve sirenli araca 218 bin lira ceza. Bugünün içimizin yağlarını eriten haberi. Oh! Çakarlı ve sirenli araca 218 bin lira ceza. Ya şimdi bu da gerçekten hiç anlamadığım konulardan bir tanesi. Ya anlamadığımız birçok şey var da. Nasıl bir nesil, nasıl bir seri bu böyle acayip istekler? Benim çakarlı aracım olsun. Çakarlı araçla gezeceğim. O kadar çok kişi var ki böyle. Çakarlı araç istemenin mantığını anlamıyorum. Bu magandalığı, bu varoşluğu ne denmesi lazım böyle bir şey? Ondan da emin değilim yani. Ne zannediyorsun kendini? Nasıl bir dünyada yaşıyorsun abi? Modernlikten, medeniyetten bu kadar uzak. Ne kadar çok insan var ya. Ne güzel konuştun. Bir de hadi çakarlı araç istedin. Çok büyük bir talihsizlik sonucu. O çakarları nereden buluyorsun? O da var ya. Böyle araba şeyleri satan dükkanlar oluyor ya. Orada mı satıyorlar ya? Ben de canım istedi mesela gidip abi şuradan bir çakar alabilir miyim? Hay Allah'ım ya. 218 bin lira cezayı yapıştırmışlar bu sefer trafik polisleri. Hakikaten daha önce neden yapıştırmıyorlardı mesela? Yapıştırılsın direkt herkese. Ama yani kim kimdir? Ne gücü var? Ne bağlantısı var? Kim kimi tutuyor, kayırıyor falan gibi böyle hani kesilemiyor muydu cezalar yani onu demeye çalışıyorum. O geliyor insanın aklına yani. Edirne'de usulsüz çakar ve siren sistemi bulunan otomobilin sürücüsüne 218 bin lira ceza verildi. Emsal yani hani bunun çok olması lazım. O kadar çok görmemiz lazım ki böyle haberleri. Artık hiç böyle sağda solda çakarlı araç göremememiz lazım aslında. 218 bin lira ne güzel. Bir de araçta sadece çakar yokmuş arkadaşlar. GPS takip cihazı ve kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 15 mermi de ele geçirilmiş. Pablo Escobar. Böyle tipler ne çok var ya.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Merak ettiyseniz gelin hep birlikte bakalım. Perdelerimizi açıyoruz.
1: Susar mısınız lütfen? Bak yine geliyorsunuz beni ya.
2: Video çarkımızı döndürüyoruz.
3: Olamaz böyle bir şey.
1: Kendi aralarında böyle konuşuyorlar. Bir şeyler söylüyorlar, anlamıyorum. Susmak da bilmez.
0: Wow.
1: Çakkada çakkada çakkada çakkada.
3: Çok güzel ya.
1: Hep.
3: Hayret bir şey ya, cidden.
2: Hayırlı olsun, geçmiş olsun ya da neyse.
4: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Bazen film ya da dizi izlerken neler olup bittiğini anlamıyorum. Bakıyorum mesela, Allah Allah diyorum, bu adam kim? Ne oldu, nereye geçti şimdi sahne? Hani bunlar yaşlı adamı öldürmüştü, nereden çıktı şimdi diyorum mesela. Bu onun karısı değil miydi ya diyorum mesela. Meğer kardeşiymiş, sonradan öğreniyorum. Kardeşini karısı, karısını da patronu zannediyorum mesela. Kış Uykusu filminin başlarında öyle zannetmişim. İzlediyseniz hatırlarsınız, Haluk Bilginer'le Demet Akbağ vardı ya. Başlarda onları evli sandım ben abi. Ama sahneler öyleydi. Düşünsene, adam oturmuş evde bir şeyler yazıyor böyle daktilo başında. Kadın da orada, sohbet ediyorlar filan. Öyle görünüyordu yani. Belki bazen çok dikkatli izlemiyor olabilirim. Hani telefona bir bildirim gelir filan, bir bakayım dersin. Çok kilit bir noktayı kaçırırsın filan. Anlatılan şeyi anlamadığım çok oluyor. Bunu eskiden hiç belli etmezdim. İzliyoruz mesela, her şeyi çok iyi anlıyormuş gibi izlerdim. Kendimden emin bir şekilde. Çok güzel. Süper film. Öyle olunca bu arada diğerleri de sana güveniyor. Bazen soru gelebiliyor mesela, şurasını anlamadım, kaçırdım, kız ne yaptı, şöyle mi oldu falan diye. Öyle kalıyorsun. Ne diyeceğini şaşırıyorsun. Evet öyle oldu. Aynen. Hiç çaktırmadım. Ama artık soruyorum yanımdakilere anlamayınca. Çünkü boş boş seyretmenin manası yok. Film bittikten sonra itiraf etmek de olmaz. Ya itiraf ediyorum, ben filmden hiçbir şey anlamadım. Keşke o ilk anlamadığım yerde sorsaydım filan. Artık soruyorum. Ama bazen hiçbirimiz anlamıyoruz, o kötü. Çünkü bazı filmler çok karışık abi. Gizli mesajlar, kinayeler, metaforlar, simgesel anlatımlar, alt metinler, göndermeler. Öf yani. Mesela David Fincher filmleri. Hele hele Mulholland Çıkmazı diye bir filmi var. Adamın kendisi bile anlamamış olabilir. Çok eskiden izlemiştim onu. Önemli bir film olduğunu biliyorum. Ama hiçbir şey anlamamıştım. Çorba gibi bir şeydi yani. Çok acayip bir filmdi. Önemli bir film olduğu için tekrar izleyeyim dedim. Belki bu sefer anlarım. Yok abi, gene anlamadım. Keşke filmleri açıklayan sinema siteleri olsa. Valla çok güzel olurdu. Hani konusunu yazmak değil. Konusu her yerde yazıyor zaten yüzeysel olarak. Filmi anlatan sinema siteleri. Benim gibiler için. Ne demek istiyor, derdi nedir yani, neresinde, aslında ne oluyor, mesaj ne, olay ne, hani şurada şöyle oluyor, burada böyle oluyor filan. Adam şunu yapmak istediği için aslında kıza şu hediyeyi gönderdi ve filmin başındaki kadının şu sözü de ona bir göndermeydi filan. Hani böyle açıklamalar yapan bir site olsa abi çok iyi olur bence. Çünkü hakikaten şaka bir yana bazı filmler çok kasıyor abi.

0: Bugün yine halkımızın bir sorununu sizlerle paylaşmak için buradayız. Bir saniye bekler misin? Şu halkın adamı şeyini halledelim, ondan sonra geliyor. Evet, halkın adamı da bugün değerli dinleyiciler. Bir saniye dedim ya. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar. Bir dinleyicimiz gelmiş de o da bir talebini bana sunmaya çalışıyor. Evet, geliyorum birazdan. Merhabalar sevgili dinleyenler, değerli yetkililer. Sevgili dinleyenler, birçok sorununuzu bana iletmeye devam ediyorsunuz. 7-24, 24-30 ve 30-95 bana sorunlarınızı iletiyorsunuz. Bugün gene çok mühim bir mevzuya değineceğiz. Bugün buradan yetkilileri davet etmek... seni ve yüzük gibi. Bugün buradan yetkilileri davet etmek istediğim çok önemli ve...
1: Halkın adamı birazdan Tuncay Saran Show'da.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Halkın Adamı.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler, değerli yetkililer. Ben Halkın Adamı, Güneş Sistemi'nin Güneşi, Sindirim Sistemi'nin Sindiri, bütün sistemlerin kaynağı Tuncay Saran. Efendim bugünkü programımda halkımızın çok önemli bir sorununa ben halkın adamı olarak bizzat derman oldum. Biliyorsunuz ki efendim tırnaklarımızı kesmek birçoğumuz için angarya bir iş olabiliyor. İkide bir de tırnaklarımız uzuyor, ikide bir de tırnaklarımı nereden keseceğim, nasıl keseceğim, nerede keseceğim gibi sorularla baş başa kalabiliyoruz. Dolayısıyla bu soruna bir çözüm bulmak gerekiyordu. Ben şahsen hiç üşenmedim, bu soruna bir çare buldum. Efendim nasıl çare buldum? Bir makine icat ettim ben. Yaklaşık 17 yıllık bir proje bu. 17 yıl sonunda bir tırnak makinesi icat ettim. Efendim tırnak makinemizi şu anda masamızın üzerinde görüyorsunuz. Yani görürdünüz eğer kamerada olsaydı. Şu anda ben görüyorum, sadece siz göremiyorsunuz. Bu küp şeklindeki makine değerli dinleyiciler USB'den şarj edilebiliyor ve tırnaklarımızı kesmeye yarıyor. Nasıl tırnaklarımızı kesiyor? Hemen onu da anlatayım. Bu tırnak makinemizin bir başka de işte aslında tırnak küpü de denilebilir. Hatta tırnak küpü, Tuncay Saran tırnak küpü de koyabiliriz adını. Bütün teknoloji mağazalarında satılacaktır yakında diye düşünüyorum. Küpümüzün bir tarafında toplamda 20 delik var. Bu delikler ne delikleri? Parmak delikleri değerli dinleyenler. Bu deliklere el ve ayak parmaklarımızı sokabiliyoruz. Düşünün bir küp ama çok küçük bir küp değil. Yani küpün bir tarafındaki bu deliklere el parmaklarımızı ve ayak parmaklarımızı sokabiliyoruz. Soktuk diyelim mesela, gözünüzde canlandırın. Birazcık iki büklüm olacağız ama o kadarına katlanıverin. Çok uzun sürmeyecek bir işlem zaten. Tam böyle el parmaklarınızın ve ayak parmaklarınızın girebileceği büyüklükte ebatlarda ve o şekilde konumlandırılmış deliklerdir bunlar küpümüzün üzerinde. Sokuyoruz el ve ayak parmaklarımızı. Ya aynı anda kesmek zorunda da değiliz. Mesela sadece sağ elinizin işaret parmağının tırnağı uzadı. Olur ya, bazen bazı tırnaklarımız uzayabiliyor, bazı tırnaklarımız da tembellik yapabiliyor. İstediğimiz parmağımızın tırnağını ya da istediğimiz elimizin tırnaklarını kesebiliyoruz. Ya yani sadece el tırnaklarımızı kesebiliyoruz mesela. Ellerimizi sokuyoruz o deliklere. Zaten ellerimizi sokunca o deliklere hemen cihaz parmaklarınızı algılıyor ve tıkır diye tırnaklarınızı kesiyor değerli dinleyiciler. Sonrasında da kesilen tırnaklar adeta bir elektrikli süpürgenin toz torbası gibi tırnak torbası dediğimiz torbanın içine düşüyor ve zaman zaman küpümüzü açıp o tırnak torbasını alarak çöpe atabiliyorsunuz. Böyle bir icat geliştirdim. Vatana millete hayırlı olsun. Artık tırnak makaslarını kullanmanıza gerek yok. Tırnak makinesiyle bütün tırnaklarınızı aynı anda kesebilirsiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Hande Ünsal.
1: Canım Tuncay'cığım, çok güzel bir sohbet oldu yine. Seninle geçen programlarımız hep çok keyifli oluyor. Aşırı eğleniyorum. İyi ki varsın.
2: Yan yan sende, zarminlerde.
0: Buray.
3: Güzel sorular, çok yaratıcı güzel sorular.
4: Bas git diyor şeytan, aklım. Sen varsın.
0: Tuğba Özerk.
5: Ne kadar güzel sorular, ne kadar farklı, ne kadar güzel bir program. Çok hoş bence, çok memnun oldum bu programdan.
0: Ve çok daha fazlası burada.
6: Tuncay Saran Show.
0: Müzik dünyamızın sevilen isimlerinden Bora Duran yarın telefon konuğumuz olacak. Bu keyifli sohbeti kaçırmayın.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Taste Atlas dünyanın en iyi 10 çorbasını sıralamış arkadaşlar. Birinci sırada Vori Vori diye bir çorba varmış. Birazdan bakarız neyin nesi olduğuna. İkinci sırada bizim Beyran çorbamız varmış arkadaşlar. Beyran çorbası, vay be. Taste Atlas'ın 2 numaralı çorbası olmuş Beyran çorbamız. Bilir misiniz, içtiniz mi, yediniz mi? Ben bir defa denemiştim bir yerde, beni pek sarmamıştı. Ya bir de şöyle bir şey var tabii. Nerede yapıldığına da bağlı, nasıl bir usulle yapıldığına da bağlı. Yani yapılma usulleri oluyor, şu usul, bu usul yapılmış olan oluyor. Yani şarkının versiyonları gibi. Her işkembe çorbası aynı olmuyor. Her kelle paça, her beyran çorbası. Yani her çorba aynı olmayabiliyor yapılış şeklinden dolayı. Yapan ustanın eli farklı olabiliyor. Yapılış şekli, usulü farklı olabiliyor falan filan. Ben de çalışmamıştım. Beyran çorbasının bende çalışmaması. Bir numarada Vori Vori varmış. Bakıyorum böyle köfte gibi bir şey var içinde. Sebzeler falan böyle. Daha çok bir yemeğe benziyor. Ben şeye benzettim. Bizim top topu vardır. Köfteli bir yemek. Köfte çorbası gibi. Ona benziyor birazcık. Üçüncü sırada Soto Betawi diye bir çorba varmış. Endonezya mutfağının en zengin ve popüler çorba çeşitlerinden biriymiş. Dördüncü sırada Yokohama Style Ramen. Japonya'nın geleneksel ramen çeşitleri arasında. Kim bilir ne malzemeler kullanıyorlar. Hindistan cevizi sütü bilmem ne falan filan. Aslında ne lezzetler var dünyada tabii. Yani vakit olacak aslında. Enerjin olacak, motivasyonun olacak falan. Deneyeceksin abi malzemelerini bulup. Malzemelerini bulabildiğin çorbaları falan böyle deneyeceksin. Kim bilir ne lezzetler keşfedersin ama işte kim uğraşacak değil mi? Ona vakit bulmak, heves etmek de herkesin yapacağı bir şey değil yani. Ne çorbalar var bak. Sinigang Nabovay. Kim bilir ne var içinde, nasıl bir çorbaysa artık. Güveç çorbasıymış. Ekşi bir tadı varmış. Tayland'ın Tom Kha Gai çorbası varmış. Çin'in çorbalarını boş verelim. Ne ve lazım. Mercimek çorbamız da 13. sırada yer almış. Ayrıca 55. sırada domates çorbamız, 70. sırada da kelle paça çorbamız yer almış. Halt etmişsiniz. Bir numaraya koyardım ben olsam kelle paçayı.
3: Tuncay Saran Show.

0: Ünlü komedinin yeni filminin vizyon tarihi belli oldu. Yıldız kadroyla okuma provasında buluştu. Ata Demirer'den bahsediliyor arkadaşlar. Senaryosunu kendisi kaleme almış. Başrolünde de kendisi var. Pervaneler isimli bir filmle beyaz perdeye dönüyor. Merak ediyoruz. Seviyoruz Ata Demirer'i. Linçlemiyoruz. Şöyle çok linçleniyor Ata Demirer sosyal medyada. Ben linçlemiyorum. Linçlemiyoruz derken sen linçleyebilirsin. Herkes istediğini yapabilir de. Deniz Göktaş işte özgürce konuşmuş falan filan. İşte sen neden böyle susuyorsun? Sen neden güvenli sulardasın? Ne kadar korkaksın falan filan diye. Abi sana ne? Herkes istediği tarz komediyi, istediği tarz sanatı yapma konusunda özgür müdür? Özgürdür. Bitti. Yok Cem Yılmaz neden konuşmuyormuş? Toplumsal konulara parmak basmıyormuş. Yok Ata Demirer neden konuşmuyormuş? Sana ne? İstersen izleme. İzleme abi. Ha, konuşulsun mu istiyorsun? Konuşsun mu istiyorsun? Bak benim konuşana da saygım var, konuşmayana da saygım var. Ama kimseyi senin istediğin konularda espri yapmıyor, sanat üretmiyor diye eleştirme hakkın yok. O zaman sen de sanatçı ol, sen de istediğin konuda konuş. Bitti.
1: 8 Ocak 2027 tarihinde vizyonda olacakmış Ata Demirer'in yeni filmi Pervaneler. 8. sinema filmi olacakmış. Gündelik hayattan samimi karakterleri ve sıcak insan ilişkilerini odağına alacakmış film. Bir Ege kasabasında mı geçecek acaba? Bu sefer ters köşe, bambaşka bir yerde geçen bambaşka tür bir hikayeymiş. İsterim aslında öyle de görmek. Ya da bir yol hikayesi izlemek isterdim ya Ata Demirer'den. Bir yol boyunca, bir yolculuk boyunca yaşanan hikayeler. Sevimli aile tatilde vardı mesela eskiden. Tatile gidiş maceralarım. O yolculuk boyunca yaşananlar falan.

0: Eyvallah.
1: Hiç düşündünüz mü? Sizce günün en güzel saatleri hangi saatler? Bence gece saatleri. Hatta bence gece saatleri sadece daha güzel değil, asıl hayat gece saatleri. Çünkü gündüz aslında kimse yok. Nasıl kimse yok gündüz? Şöyle kimse yok. Herkes çalışıyor gündüz. Herkes okulda, iş yerinde, trafikte, şurada burada gündüz. Sen sen değilsin aslında gündüzleri. Yani tam olarak sen değilsin. Sen sadece yapman gereken şeyleri yapan birisin gündüzleri. Fatura yatırıyorsun, öğretmenini dinliyorsun, yolcu taşıyorsun, telefonlara bakıyorsun ya da neyse. Yani işin neyi yapmanı gerektiriyorsa onu yapıyorsun. Sen gündüzleri sadece yapman gereken şeyleri yapan birisin. Ama akşam saatlerinden itibaren sihirli bir zaman dilimi başlıyor. Günlük hayatın tutukluları yavaş yavaş günlük hayat tarafından serbest bırakılıyorlar. İş yerleri insanları kan pompalar gibi o özgürlüklerine kavuşacakları yerlere pompalıyorlar akşam başlarken. Damarlardaki kıpkırmızı kan gibi akmaya başlıyor trafik sapsarı ışıklarla yollardan. Şehir hareketlenmeye başlıyor. Dünya yavaş yavaş renklenmeye başlıyor. Arkadaşlar, sevgililer, aileler buluşuyor. Sinemalar dolup taşmaya başlıyor. Bir aile başka bir aileye kız istemeye gidiyor mesela. Bir yerde bir futbol maçı izleniyor heyecanla. Hayat birden hareketli ve heyecanlı bir hal alıyor. Çünkü artık herkes gerçekten özgür. Artık zaman gece. Artık çok daha keyifli şeyler olabilir bu karanlığın içinde. Bu derin ve gökyüzünde yıldızlarla süslendiği karanlığın içinde artık kimse sadece yapması gereken şeyleri yapması gereken biri değil. Artık hayat, yani gece, çok daha fazla şeye gebe. İşte o yüzden gece bana hep sihirli gelir. Heyecan verici ve daha güzel gelir. Arada bir dolunayın da süslediği, düşüncelerin serbest kaldığı, senin tamamen sen olduğun, aşıkların bir arada olduğu, bazıların çılgınca eğlendiği, bazıların da kavgalar ettiği gece. Sürprizlerle, rüyalarla, heyecanlarla dolu, kimi zaman kederlerle, kimi zaman yalnız başına kaldığın, bambaşka alemlerin zamanı, gizemlerle dolu gece. Gece.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni

0: üretici ve birinci eliz.
1: www.melissocomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
0: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı. Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
1: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 0.

çayırlarında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Nefes almak, unutulmak, inan bana yok olma. Söyle aşkım senden uzak, ne fark

zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Yine harika şarkılar hazırladım sizler için. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

rutinden bahsedeceğiz. Bugün belirli rutinlerimiz vardır. Duş almak, diş fırçalamak, iç çamaşırı giymek. İşte bu günlük rutinlerimizin ilginç tarihinden bahsedeceğiz sizlere. Yani sizi bugün yine bayağı bir geçmişe götüreceğim. Fazlasıyla nostalji yapacağız efendim. Güzel bir şarkı, sonrasında tekrar buradayız.

Efendim, günlük rutinlerimizin tarihçesinden bahsedeceğiz demiştik. Konforlu yatak seçimiyle başlamak istiyorum. Gününüz nasıl başlıyor? Muhtemelen uykunuzun en tatlı yerinde kaba bir şekilde çalan alarmla uyanıyorsunuz. Peki alarm çaldığı an hemen yataktan fırlar mısınız? Belki de tavana bakıp o günün hangi gün olduğunu hatırlamaya çalışırsınız. Uyku fizyolojik bir gereklilik, ancak konfor ve sıcak yatakta gereklilik. Atalarımız da yatağın öneminin farkına varmış olacaklar ki arkeologlar Güney Afrika'da tam 77 bin yıl öncesine ait yapraklardan ve tellerden yapılmış bir yatak bulmuşlar. Tarih öncesinde yaşayan mağara sakinleri taştan oyulmuş yüksek yataklarda gecelerin iyi geçmediğini fark etmiş. Bu nedenle sert levhalar ya hayvan kürkleriyle ya da yapraklarla kapatılıyormuş o dönemlerde. Mısır'ın bronz çağında insanlar yerden oldukça yüksek ahşap yataklarda uyumuşlar. İşin garibi, fakirler minder yığınlarında uyurken zenginler yataklarını ahşap ya da fil dişinden yapıyordu. Üstünden binlerce yıl geçse de günümüzde durum yine benzer. Devam ediyoruz.

Kırık plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Günlük rutinlerimizin tarihçesinden bahsediyorduk. Günlük rutinlerimizden bir tanesi de nedir? Tuvalete gitmektir. İnsanların çoğu yataktan çıktıktan sonra sabah ihtiyaçlarını karşılamak için tuvalete koşma eğiliminde olur. İşte o soğuk klozet, antik Mısırlıların kullandığı taştan tuvaletlere benzemekte. Günümüzdeki klozetlere kıyasla son derece ilkel olan bu klozetlerde haliyle sifon yoktu. Ne olursa olsun antik Mısır halkının kullandığı bu klozetler medeniyetin çağ atlamasına yol açacak muhteşem bir çözümdü. Sifonlu klozetlerin dünya sahnesine çıkması için binlerce yıl geçmesi gerekecekti. Şimdi bir ara verelim. Sonrasında bakalım ilk sifonlu klozet ne zaman çıkmış? Az sonra geliyorum.

Efendim, günlük rutinlerimizin tarihçesinden bahsediyorduk. Tuvalet konusunda bir virgül koymuştuk ve sifonlu klozetlerin ilk ne zaman çıktığından bahsedecektik sizlere. Kraliçe Elizabeth'in vaftiz oğlu Sir John Harrington 1590 yılında sadece kendisi için sifonlu bir klozet tasarlatmış. Harrington bencil olmasaydı belki sifonlu klozetler çok daha önce yaygınlaşacaktı. Fakat o bu muhteşem ürünü sadece kendisinin kullanımı için tasarlamıştı. Bu klozetler 18. yüzyılda Fransız aristokrasisi arasında yaygınlaşmaya başladı. Geri kalan insanlar ise sıhhi tesisatı bulunan bir tuvalete gitmek yerine her sabah lazımlığa koştu. Bu durum 19. yüzyıla kadar bu şekilde devam etti. Kısacası günlük rutin listemizde yer alan tuvalete gitme eylemi 19. yüzyıla kadar tam bir işkenceydi. Kırık plak devam ediyor.

Harika bir şarkının arkasından kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Günlük rutinlerimizin tarihçesinden bahsediyorduk. Sıra geldi tuvalet kağıdı meselesine. Hijyen kuralları gereği günlük tuvalet ihtiyacı karşılandıktan sonra tuvalet kağıdına doğru bir hamle yapılır. Bu evrensel bir sabah rutinidir. Peki bu rutin ne zaman başladı dersiniz? Taş devrinde yaşayan insanlar tuvalet kağıdı olarak ağaç yaprakları kullanmaktaydı. Benzer şekilde Vikingler de ağaç yapraklarını tuvalet kağıdı olarak değerlendiriyordu. Romalıların ise hijyen takıntısı olanlar için sinir bozucu bir alışkanlığı vardı. Roma'daki kamu tuvaletlerinin özel odaları yoktu. Bu nedenle tek bir süngeri tüm tuvalet ziyaretçileri kullanırdı sevgili dinleyenler. Evet, yüzlerce kişi tuvalet kağıdı olarak aynı süngerle temizlenirdi. Umarım şu anda aranızda yemek yiyen dinleyicilerimiz yoktur. Orta Çağ Japonya'sında ise insanlar süngere gerek duymuyordu. Bunun yerine bambu çubukları kullanıyorlardı. Neyse ki 1857 yılında Joseph Gates'i seri olarak modern tuvalet kağıdı üretmeye başladı. Ancak kağıt kalitesi de oldukça kötüydü. 1930'lu yıllara kadar insanlar tuvalet kağıdı kullanırken kıymıklarla mücadele etmek durumundaydı. Yine günümüze şükrettiren içeriklerden bir tanesidir efendim bu tuvalet kağıdı meselesi. Güzel bir şarkı, sonrasında tekrar buradayız.

müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

ediyorduk efendim. Günlük rutinlerimizin tarihçesinden bahsediyorduk sizlere ve bunlardan bir tanesi de duş almak. Artık işe ya da okula gitmek için hazırlanma vakti. Sabah evden çıkmadan ılık bir duş muhteşem olur. Günlük rutin dediğimizde zaten ilk aklımıza gelen şey duş almaktır. Antik Yunan halkı sabah duşu için halka açık banyoları kullanıyormuş. Orta Çağ döneminde insanlar bir kova yardımıyla evde yıkanmaya başlamış. Fakat bu çok nadir bir durummuş. Çünkü insanlar yıkanmaktan çok fazla hoşlanmıyormuş. Modern döneme kadar duş almak günlük rutinlerden de biri değilmiş. 17. yüzyılda yaşayan tıpçılar yıkanmanın zararlı olduğunu ilan etmişler. Çünkü kir gözenekleri tıkadığı için salgın hastalıkların vücuda girmesini önlüyormuş. Kraliyet mensupları ve aristokrasi neredeyse hiç duş almıyormuş o dönemlerde. Bunun yerine sık sık keten atletlerini değiştiriyorlarmış. Peki modern duş başlığı ilk ne zaman çıkmış? Hadi güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında buradayız.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.
3: Son, iki, üç, dört.
4: Ne seveni ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri.

0: sayenizde.
1: Efendim, günlük rutinlerimizin tarihçesinden bahsederken duş almak dedik az önce ve sıra geldi modern duş başlığına. Modern duş başlığı 1767 yılında William Feetham tarafından icat edildi. Ancak bu başlıkta duş almak pek de hijyenik değildi çünkü mekanizmadan akan su tahliye edilmiyordu. Bu nedenle insanlar her duşta biraz daha kirli suyla yıkanıyordu. Bir yüzyıl sonra yeni bir teknoloji tanıtıldı. Velo duş ismi verilen bu ürün pedal çevirerek çalışıyordu. İnsanlar kafasından aşağı su dökmek için çok fazla efor sarf ediyordu. Ne yazık ki bu da tutmadı. Kırık plak devam ediyor.

Bugün çok sevgili anneannelerimizden bahsediyoruz efendim sizlere. Az önce anneanne evinde kışın geldiğini nasıl anlarız dedik. Şimdi de anneannesiyle büyüyen çocukların çok iyi bildiği bazı şeylerden bahsedeceğim sizlere. Anneanne evinde her zaman keyifle yenilecek yemekler pişer. Pişmemişse de bir yolu bulunur. 5 dakika içinde 3 çeşit yemek çıkarabilme potansiyeline sahiptir efendim anneannelerimiz. Ve hararetli oyunlara teknik molalar verilip sırta havlu koyulur. Terli terli koşulmaz yavrum diye de eklenir tabii. Anne babayı kızdıracak yaramazlıklar yaptığımızda da ortamı yumuşatıp ne olmuş yavruşum top oynarken cam kırmışsa o da çocuk diyecek müttefiktir efendim anneannelerimiz her daim. Devam ediyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, günlük rutinlerimizin tarihçelerinden bahsediyorduk sizlere. Sıra geldi kıyafet seçmeye. Sabah kalktık, tuvaletimize gittik, duşumuzu aldık, iç çamaşırımızı giydik ve tabii ki de kıyafet seçeceğiz. Şimdi her sabah çileye dönüşen kıyafet seçme eylemine başlayabiliriz. Kıyafet seçimi günlük rutin dahilinde yaptığımız belki de en uğraştırıcı aktivitelerden, özellikle kadınlar için. Atalarımızın en az 70 bin yıl önce kıyafet giydiğini biliyoruz. Popüler kültür genellikle mağarada yaşayan insanları hayvan kürklerine sarılmış bir şekilde tasvir eder. Ancak ilkel kıyafetler arasında doğal keten dokumalar gibi farklı kıyafetler de vardı. Evet, insanların fazla bir tercihinin olmadığı doğru. Fakat kürk dışındaki kıyafet kültürü çok çabuk gelişti. Özellikle dondurucu buz devrinde sıcak tutan peruklar çok modaydı. Modern dönemin moda anlayışı ise oldukça dinamik. Renkler, tasarım, kumaşlar daima değişmekte. Günümüzde kıyafet seçme konusunda görece özgür olsak da modern öncesi dönemde kıyafet seçimi çoğunlukla yasalara tabiydi. Örneğin Kral 3. Edward mor, altın ve gümüş rengi kumaşların sadece kraliyet ailesi üyelerinin giymesini istiyordu. Bu nedenle halk bu renk kıyafetler giymekten men edildi. Benzer şekilde Osmanlı İmparatorluğu döneminde kadınların giydiği ferace renkleri padişahların fermanlarına bağlı olarak değişiyordu. Devam ediyoruz.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden

Plak'ta yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz efendim. Günlük rutinlerimizin tarihçelerinden bahsediyorduk sizlere. Geldik son maddemize, diş fırçalamak. Diş fırçalamak bize çok modern bir alışkanlıkmış gibi gelebilir. Ancak insanlar on binlerce yıldır ağız hijyenine önem vermekte. Tarihçiler en erken diş cerrahisinin 9000 yıl önceye uzandığını belirtiyor. Fakat diş cerrahisi oldukça ıstıraplı bir süreçti. Bu nedenle insanlar diş bakımına her zaman özen gösterirdi. Antik Roma, Orta Çağ dönemi Hindistan'ı ya da Tudor dönemi İngiltere'si gibi her dönem ve coğrafyada diş fırçalamak çok yaygındı. Mesela Romalı aristokratların dişlerini köleler fırçalıyordu. Köleler sahiplerinin diş minesini parlatmak için pudra kullanıyor ve ağaç dalı yardımıyla dişleri fırçalıyordu. Ardından aristokrat kişisi idrarla gargara yaparak ağız bakımını tamamlıyordu. Evet, yanlış duymadınız efendim. İdrar amonyak içerdiği için Romalılar idrarın dişleri beyazlattığını ve çürüklerden koruduğunu düşünüyordu. Hatta idrarla ağız çalkalamak o kadar yaygındı ki milattan sonra 1. yüzyılda Roma İmparatoru Nero idrarı vergilendirmeye başladı. Ağzı idrarla çalkalama eylemi iyi ki günlük rutin listesinden kalkmış. Bu konuyu burada artık noktalamak istiyorum. Daha fazla uzatmaya gerek yok bence. Şimdi güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Günlük rutinlerimizin tarihçelerini öğrendik efendim bugün. Sonrasında bakıyoruz saatlerimize. Programımızın sonuna geldik. Ne yapacağız? Sizlere veda edeceğiz.

alevlerin arasından yüzler geçiyor. Yüzler alevlerden türkülere geçiyor. Günler alevler gibi geçiyor. Koş, aç kapıyı. Yeni ufuklar getirmiş gülmeyi bilen çocuklar. Bak, çocukların ellerinde güzel günler.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: seninle yapamıyorum bir tanem, elimde değil istesem de istesen de yapamıyorum.
1: Radyo City sunar. Saat 22.
2: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
3: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
4: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
3: Ferosum bilirsin.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: διχρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Θελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana
0: işte, karıştı, ne oldu? Sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım.
2: Hı?

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanımızda.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE-2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. Telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Thank you.